Birinci özünün iqtidarı ve kıymetini toliq namayan qilish. Kişilik turmuşta her birimizge azdur, köpdur, kıymet yoşurungan boludu. Eğer siz başkalağı təsir körsetmekçi bolsanız, başkalağını özünüzden ayrılıp geçişini xalımışsanız, özünüzün iqtidarını toliq namayan qilip, iqtidarınız ve kıymetiniz bilen başkalağı hürmetleydiğen oranı ötüşünüz gerek. Lekin bu yada şunun dikkat kılış gerek ki, öz mahir bomuğan iqtidarını ihtiyaççalıq bilen namayan qilish gerek. Çünkü özü məlum bir obrazını tikleyendin kiyin, nurgun kişilerin dikkati ve ihtiyacı kuzguludu. Eğer başkalarının talep kılığını özü mahir bomuğan sahab olsa, bu belkim özüge çoğun avarçılıq tipi vağallıq boludu. Daim başkalar ihtiyacı boğan nərslərini rət kılıştan xıcıl bolumuz. Yaxış kılamısaq, inavetimiz düşüb gedidu. Şu an öz maharını görsətkəndə, çoxum özünün iqtidarını asas kılış gerek.

ishlarni bir ko'p o'ylab ketmang. Mundoq bir hikoya bor. Ya'ni bir er xizmat almashtirmoqchi bo'lib, navraqisiga undidorda uchur yo'llab, o'zining Huawei'ga berib xizmat qilg'usi borligini aytgan. Navraqisi uningdan shirkat yomon emas, qisqacha tarjimonlig'ingizni ishlab bo'ldingizmi deb so'ragan. U, yaxtihi, avval yangi xizmat o'rnini tushunib paqay degan. Bir hafta o'tgandan keyin u navraqisini yana izlab, ahvolining endayin nochar ekanligini aytgan. Navraqisi sababini so'ragandan keyin Çoğun zavodlarının yüz turanı imtihan talibinin yukarı, xizmet besiminin iğir işkallikini anlap, qısqıç tərcümal tapşuruş, tapşurmasıq doğrusu da işkilinib qalqalıqını etkan. Nurgu vaqtlada, biz ğam ändişimizden bək köpüp getkallikidin birinci qadamını besiqi jürat qılanmay, özümüzden xam xiyaldan qorqup təşvişilinimiz. Jongoluq şerikler namlıq kinoda mundaq bir sahne sözü ba? Yaş vaqtınızda eş nimini oylamaslıqınız, bək köp oylap getmesliqiniz gerek. Bek köp oylap kessiniz, özünüzde nabut kılıp etsiz. Endişe ve işkiliniş bilen öz orunda turup qalğandan köre, tuncu qadamni baturluq bilen alğa yaxşı. Pekat aldı bilen işini başlap, toxtumay alğa ilgirligendala, güzellik asta asta yıkılışıp, turmuş asta asta kuyaşqı yüzlünudu.

Yaş vaqtımızda köp hallarda hayatımızni öz aldımızga oralaştıramaymız. Tirikçilik üçün murassa qilishga majbur bo'lib qalamiz. Pensiyaga chiqqandan keyin biz oxiri öz hayatımızning xo'jayidan qaylinamiz. Biz özümüzün yaxshi ko'rdigan odamni tanlab aralassak, özümüz yaxshi ko'rdigan ishni qilsak, özümüz yaxshi ko'rdigan turmushni kechira olamiz. Haqiqiy do'st degan songa emas, balki sifatga bog'liq. Qadrlashga arziydigan odamni cho'qim qadrlashni biling.

kişilik hayat xuddi bir maydan uzun safarga o'xshaydi. Bu jarayonda biz har xil, har yangi kishilarni uchratamiz. Ular o'z izini qoldirib, kishilik hayotimizda belgili o'rinni egallaydi. Har bir odam umr yo'lida har xil do'stlarni uchratadi. Ular bizga hamroh bo'lib, nurg'un vaqtlarni o'tkazadi. Ularning yordami ham qo'llashi bilan biz nurg'un qiyin o'tganlardan o'tib, nurg'un xushallik ham go'zalliklardan tan bahraman bo'lamiz. Onun başqa dostlarımız yana bizgə oxşaş bomuğan qaraş həm köz qaraşlarını təminləb, özümüzni və dünyanı texim yaxşı tonuşumuzga yardan buyurdu. Dost biz üçün en tayin mohim. Ləkin real turmuşda hər bir dostumuzdan səmimi bolışı natayin.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb turğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Кішкене от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.

sen ziyaret kılınğıçı kızıkışı bilen mas kelimgenlik üçün çekinip çıkışını oylaşıdı. İctimai teşkilatlarının başkuruşunun kalay mıkan buluşu, maharet hasılatının tüven buluşu, İctimai alaka ihtiyacının kanaatlenmesliki, İctimai teşkilatlarının faaliyet kıtımsağının ziyade tüven buluşu, ya ki şeklinin birli hıl buluşu, katarlıklarımı ziyaretini kubul kılgan Ali Mektep okuçularının İctimai teşkilatının çekinip çıkışını oylaşıdaki mühim sebep. İctimai teşkilatka yeni okuguç kubul kılış pesilde, Beijing'deki bir Ali Mektep'te okuatkan Liu Luoya, Gitar Cemiyeti, Tiktak Top Cemiyeti katarlık nurgun ictimai teşkilatlardan meslet sorgan. Lekin başlangıç savat hakkı, ictimai teşkilatının ticaret endisi, şahsi zihni küçüğünü taksimleş katarlık köpkül amıllar tüpeyildin, o ahri ictimai teşkilatın çekinip çıkışını tallıgan. Dastlabda 30 yuan iştipak kiriş hakkı tapşırıp, Tiktak Top Cemiyeti'ye katnaşkan dinkin, toptaki net 100 ademlik kölem Liu Luoya'yı tavırtıp koydu. İctimai teşkilatlar işkandak aldınkı mezgillik özara türtkü buluş ve İctimai teşkilat faaliyetlerini elan kılışını kanat yaydırmıgandı. Her haftalık meşik kıtımsani, faaliyet şekli, yeni ögen güçlerinin okutuş layihesi katarlık aşkuşluk uçurlarını mı tılgı almıgandı. Aval hak tapşırış Liu Luoya'yı sel gumanlandırıp koydu. Bu xil uçur inik bulmaslık, uni ictimai teşkilatının özünün ihtiyacı uygun kilidigan, kelmeydiganlıkkıga hüküm kılışka amalısı kaldırıp, ahırda 30 yuan iştipak kiriş hakkını kaytırı ilişin talıdı. Bu mu ictimai teşkilatın çekinip çıkıştın direk berdi. Yeni bir tarafta nöl asasda gitar cemiyeti kiriş üçün aldı bilen bir yeni gitar setiliş kerek idi. Bu Liu Luoya'nın tunci psikilik zidiyet noktası bulup kaldı. Onun kalsa onun karışça, müzik türüdeki ictimai teşkilatlarda yine yuşurun bosuğu mevcut. Gerçi nöl asas bilen katnaşkılı buludu deb teşvik kılıngan bulsu mu, lekin asas bulmasa, müzik keçilikige tayarlı kılış, kündülük repisiye katarlık yadroluk alkıları katnışış teski toxtaydıken. Fakat çet karab turguçi bulalaydıken. Jungo Yaşlar Mektep Taratkullarının tekşürüşüdü məlum buluşça, ziyaretini kobul kılgan 71.22% taşı okuqçısı, ictimai teşkilatlar icazet şerti təsqilişi kerek dəb qarab, tallaş arqılıq, paliyet süpti və əzalarının aktiplikiga kapalet qilişini ümit kılgan. Ziyaretini kobul kılgan 28.78% taşı okuqçısı, nöl asasını kollab, ictimai teşkilatlarının içiyutilişi və sığdırış canlıqını teximi təkidligen. Beyan Seyirgelik Cemiyeti'de her ili yeni azalarının əmisi digüdek nöl asas bulup, ictimai teşkilat əbdidi bir qitim, okutuş dersi və sınıf arqılıq yeni azalarga seyirgelik oynaşını kolmu kol öğütüdü. Karalsız kiçik tipdiki uyun və her mövsümdeki çoğun tipdiki seyirgelik məxsus uyunu azalarını yeterlik səkni bilən təminləydü. Hazır her il koyulduğun çoğun tipdiki uyunlarının tamaşı bildiri 500 kişi gecə. Bəzdə 600-dən 700 kişi keçidi. Liu Jianhong məndə dedi. Türlük oxutuş, oyun quyuş fəaliyyətlərinə təyinib, ictimai təşkilat tədrici tərəqqi qılıb soraydı. Wu Kevin öməkdiki kona yeni əzalar qarta eniq plan tüzdü. Bir tərəfdən, peşqədəmlər yenilərini yetəkləşini yaxşı işləb, yeni oxucularının qızğınlığını yaxşı qoğdab, teatr bilən əmdil uçuraşqan əzalarını yezişqa, oyun kuyuşka, sınav bekışka cüret kılış, imkan itigigi kılış. Yeni bir tereptin, tecrübelik azalarını başlap, nadir eserlerini işlep, musabıkigi katnışış, mektep sırtıda oyun kuyuşunu kolu keltürüp, Ak Direk Tiyatro Ümükü'nün avazını tihim yirakka yetküzüş gerek. Şunu olan bile o hem savaq insanlarına, özünün tiyatro ümükü de eskılgan daulilerinin sözler verişini tolum arzu kılattı. İctimai teşkilat tallaşta bek köp işkilinip getmen. Közünüzün çakıntıdığan çemberek tepip, andın uyarık kirip getin. En ahırda heşnimige erişelmişsiniz mi? Aşu billa repetisiye kılgan keçe, billa sekni üçün tentenini kılgan dakikalar, sizden Ali Mektep'teki en kımmetlik eslimileriniz gaylındu. Liu Jianhong'un karışıca ictimai teşkilatına maitdi, Adem bilen Adem otursuzdiki münasuvet diken. Kanç katnaşmağın sıri, münasuvet şunca susuşup getirdiken. Likin o yana mındak tepkardı. Eğer öz tallığan ictimai teşkilatka maskelmeydiğanlıkını baykısa, zorlaşının acit yok. Mektepte yeni nurgun ictimai teşkilatlar var. Biri muvapıq bulmasa, yeni başkalarını tallısı buludu. Daşöde muşundak ızdınış ceryani buluşu gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, 80% yıqın ziyaret kılınqıçı ilgiri kolnişcan yumşaq detalının yoşurun haq tutup geliş ahvalıqı yolu qalıqını bildirdi. Muhberimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər berdi.
1: Avtomatik haq tutuşunu davamlaştırış, məxbi şifirsiz pul töləş, aval işlətkənlikin pul töləş digende közünü qamaştırdığan hər xil haq tutuş usullarının arqısıda, nurgun istimalçılar türlük maddalarına yoşurulgan haq tutuş tozaqlarına dəsəp getdi. Yaqında 1334 nəfər ziyarət qılınğıç qatnaşqan bir türlük təkşürüşdən məlum buluşca, 7.177% ziyarət qılınğıçı əhvalını bilməgən, ya ki toluq düşənməgən alətdə, yoşuru nəq tutup qiliş əhvalları qoçurğan. 2.165% ziyarət qılınğıçı pultuləş yumşaq detalını alaqdar yollar bilən təminləgən. İçilğan əptiki əhtuləş türünü sürüştürüş qolaylıq yaratışını ümət qılğan. Tuyuqsız kilovatqan, Ғайыптың келгендік бұқыл пұл тұтып келіш ұшырлары кішілерінің дегітін тартмақта. Жаңсудке 90-й жылардың кен тұғылған Лео Шокей, Нұрғын, Сын, Көрініш, Музек, Үмшақ деталларға аза болған болып, пұл тежеш бә қолайлық болуш үшін адетті автоматик давамлық әк іліш келішмеге қошылған. О, мұндақ дейді. Бәз әплерді ұда 3 айлық аза болған жағда, 1 ай 1 айдың ашқан қарғанда көп әрзанға тоқтайды. Бейжіңдегі 95-й жылдан кейін туылған Ли Шиншин өзі жақсы көретін блог егісінің мазмұнығы мұштайыр болған. Бір айда 10 нәтиже төлеймін. Лекен әр айда ең мазмұн яңаланмаға шыққа бәз автоматик давамлаштыру шақы нәмелден қалдырып, зөрір тепілғанда андын ачымен. Ондақта көпчілік қайсы әплердегі әтулеш иқтидарын көп шылтыды. Тәкшүрішті мәлім болышча 6.52% зиярат қылынуғчы автоматик әтулешіні давамлаштыру шарқылық әза болады екен. 6.145% ziyaret kılınğıçı məxbi şifirsiz pul tüləş arqılıq əzab olu dikən. 1.145% ziyaret kılınğıçı bir qetimdə bıraqlı əzab olub setib alğan. Bulardın başqı yenə, aval işletib kin əx tüləydiqallar 0.138%-ni. Kino televiziya məzmunlarının yürüşlükləri əx tüləb setib alıdıqallar, münasifətlik məzmunlardaki su bəlgisini çıxır üç qatarlıq alaydı məzmun ixtidarlarını setib alıdıqallar 7.134%-ni. Supıda aylık pul tüleş ya ki inavetlik pul tüleş iktidarı arkalık seti oladıqallar 5.125%-ni. Oyun kiyimleri, tiyerlerini seti oladıqallar, soğat beriş katarlık mehum tavarlarını seti oladıqallar 9.124%-ni. Başkalarına vakalatten pul tüleş beridiqallar 5.115%-ni gelegen. Leoşu ilgiri malum sınt görünüş yumuşak detalıq aza bulgan. Tuğunca ayda itibar berip əktuligenin kiyin aptomatik yağı davamlaştırış iktidarını eti yetişini unutup kalgaçka. 2-ci ayda yana davamlı haq tutqan, amma əslindəki qarğada təxmin köp pul xərcləyən. O, bəzi yumşaq detal və tor bekətlərinin avtomatik haq tutuluşda məxbi şifrsiz haq tutuluş iqtidarını bağlaydığını, bayqa vaxtınızda pulun tutulub bolğanlığını bayqaydığını etdi. Yaqında Li Shenshen arqa-arqadan bir sırtqı setiş süpüzdən gələn aylıq pul tutuluş talon əskərtmizini tapşırıb aldı. Bu talondakı ümumi haq cəmi 1000 yenini işib yetkən idi. Lakin o özünün bu iqtidarını qaçan açqalığını əsləyə bilmədi. Мән бұ юмшақ деталыны түшіріп бақмыған. Бәлкі мән ішләткен, яны башқы бір юмшақ деталылар бұ есабат нұмыр білән ала қылышып бағылыған бұлышы мүмкен. Әмма немішқа айлық пұл төләшін ачқалдықым назыр өзіме есімге ала алмадым. Ішлі туатқан юмшақ деталларыңыздың пұлыңыздың астасы өткеп кетідіған кәчірмешілері сізі болып баққан мұ? Саллық мәлуматларды көрістіліше 7.177% зиярат қылынғычы, Йошуру нақ тұтып қылыш кәчірмешіні баштан кәчірген. Бұның ішінде 6.128% зиярат қылынғычы көп қетім ұшырған. 1.149% зиярат қылынғычы 1-2 қетім ұшырған. Йошуру нақ төлешіні түзешіні назарат қылып башқұрыш тармақлары, супа, чықым қылыш олары әмкарлышып күт шығарышы керек. Нәнжіңді оқуатқан 2000-й елідің кен туылған Фыңрүй кәй, юмшақ деталы іздәш арқылық сәпірге чықыш юмшақ деталының айлық кәрсін сетіп алған болсы мұ? Лекен даим автоматик давымлық әкіліш ұқтыдарын етвешін ұнтып қалады. Автоматик яқы тұтып қылынғандың кен, о херидарлар мұлазымдегі инкас қылып баққан болсы мұ? Лекен қайтырошының тәртіпі бәк аваржылық болғачқа, ақырда ойынылы ваз кетішінді алыған. Ондақта көпчіліктің Йошуру нақ тұтып қылышқа yoluqqan қалығының сәбәбі неме? Тәкшірушті мәлім болышча, 6.160% зиярат қылуынғычы, тұнжы айда әқтілес жәке әқсіз сынап бекшін ішләткенден кен, тұнжы қытым қачылғанда, яке қошылғанда бәлгі ұрып қойған автоматик давымлық әқ тұтуылы шықтыдарыны етіп етішін ұнтып қалған. 1.150% зиярат қылуынғычы үлгері әплерінің автоматик давымлық әқтілі шықтыдары яке қошымшы мұлазметінен талдышығы ұлыққан. 0.142% зиярат қылуынғычы мәқпе шифірсіз әқтілесіне ол қойғанден кен, әхвалдың хәбәрсіз алетті өзінің пұлының тұтып келін қалдығын айтқан. Onunın başka supunun aktüleş eskertmesi inek emesler 7.134% negilgen. İtibar veriş kaidesi faaliyetler tarafından celip kılındıgallar ve münasvetlik maddelerini tepsili düşenmeyle belge koyu etkiler 1.130% negilgen. Nöl üyelik talon kestiriş ve aval işletip kiyin tüleş diyen xatlar tarafından celip kılındıgallar, kariz kaytırış pultuleş eskertmesine inek okumakallar 1.130% bolgan. Fakat melum bir yek iktidarının kulübünü açgan da paralgan. Oylumga yerdin odam müşteri bolup kalgallar 4.15% bolup. Bu mu yoşuru nahtuleşten payda buluşdigi melum bir sebep bolup kalgan. Liu Xiu'nun yetişçe, növette pultuleş yumuşak detalini başkuru şahtuleş turu bir kadar kolaylık. Lekin bank kartısı arkalık pultuleş kitigişlik bir kısım pultuleş türlerini başkuruş yenile bir kadar avarcılık gen. Eplerinin mehbi şifirsiz yak optimatik davamlı kaktuleş katarlık pultuleş iktidarının takaşkı kolaylık yartıp girişini ümitkili bendeydi o. Şunun bilen bir vakitte o alakadar tarmaklarının nazar etkili başkuruşunu küçeytip, belgilemegi kılap eplerine tekime katlık cazalışını ümitkildi. O mundaktaydı. Ben ilgiri muş doğruluk heridarlar mulazimitigi eriz kılgınımda, ular bu işini bir taraf kılış için, koldu meşgulat kılgandikin ademlik heridar mulazimitigi yetkilişim kerek işgeligini etkan idi. Eplerdeki yoşuru nak tutup kılış meselesini tüzeşte köpçülüklerin yanı kanlık ümitleri bar digende, 2.65% ziyaret kılınguçi, yumuşak detalının alakadar yolları bilen temelle, içilgan nak tüleş türlerini sürüştürüşkü kolaylık yaratışını ümit kılgan. 7.161% ziyaret kılınguçi, yumuşak detalının birlik gelgen müşteri buluş başkuruş eğizi bilen temellişini ümit kılgan. Abonetler bu yumuşak detallarının barlık nak tüleş türlerini sürüştürelediğin bolsa diyen ümitini kılgan. 4.57% ziyaret kılınguçi alakadar kanun nizamlarını mükemmelleştirişini ümit kılgan. Supuda nak tüleş türünün maddelerini enek körüstüşün talep kılgan. Onundan başka yana, ak tutup kılıştın burun kısıkı uçur, eplerde uçur yollaş katarlıklar arkalık, münasvetlik uçurlarının inek eskertişini halaydıgallar 7.56% bulgan. Eriz kılış yollarını kolaylaştırış, paş kılış yollarını berpa kılış ne? Tekşürüp inaklandıgan yoşurun ak tutup kılış kılmışlarını katlık cazalaşını ümit kılıdıgallar 1.41% bulgan. Pul kaytırış tertipini adilaştırış, tekimi yukarı önümlük eriz kılış ve pul kaytırış yolu bilen temelleşini ümit kılıdıgallar 2.39% bulgan. Yaşanıgallar ya ki kuramı yetmigallarının hesabatıga karta, köp somuluk çıkım kılış ya ki odan müşteri buluş numurudun sırıt delilleş uçurunda kubul kılışını halaydıgallar 7.127% bulgan. Cungu siyasi peller ve kanun daşıyosundan ahtelef ve soğudu şöyeninin profesori Sun Ying mundak dedi. Yoşurun çıkımlarını başkuruş nazaret kılıp başkuruş tarmakları, supular ve pultuleş yollarının emkarlık rolünü talep kılıdı. Cungu kanun cemiyeti istimalcıların hukukunu koğdaş kanun tetkikat cemiyeti mundak dep görsetti. Nazaret kılıp başkuruş tarmakları nek meydanını tekşürüş ve cezanı küçeytip, supunun kanunluğu hılaplı kılıçtan nerken aşırışı gerek. Pultuleş yollarını optimatik yanılaşına aldığını eskertiş ve bir çekiş arkalık emelini kaldırış iktidarını koşuş gerek. Bu arkalık yoşurun pultuleş iktidarının özü bilmegen ahvalı köpeyip kilişini azaytış gerek. O yana istimalçılarga iştin burun aktuleş kilişim namisini estaydıl tekşürüp bekişini, mehbi şifirsiz çıkım kiliş ve optimatik yak davamlaştırış hukukunu halıgancı vermezlikni, çıkım kiliş kilişimi mulazımdanın kararlık tekşürüp duruşini, eğer yoşurun ak tutup kiliş ahvalları kuçursa, zakaz taloni pul tutup kiliş hatırıcı katarlık delil ispatlarını vaxtada saklap, aldı bilen süpü bilen kengişip pulunu kaytırışini, kengişip netice kazanılmasa, 12.315 süpü sarkılık eriz kılıp paş kılıp, özünün hukuk menfaatini kanun boyu koğdaşını eskertti. Yukarı ziyaret kılınguçular içi de erler 43%'ni, ayarlar 57%'ni gelgen. 2000. yılıdın kiyin tuğulgallar 6.14%'ni, 95. yılıdın kiyin tuğulgallar 2.19%'ni, 90. yılıdın kiyin tuğulgallar 9.33%'ni, 85. yılıdın kiyin tuğulgallar 1.15%'ni, 80. yılıdın 85. yılıcı bulgan arlıq tuğulgallar 13.11%'ni, başka yaş türüdükler 4.11%'ni gelgen.

Hürmetlik radio dinleyiciler, bu kitimki Jungo'ga nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, mesul muhariri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapat Hüsencan. Hem de diktinle, stansımızın anıtlayış aldı durgan başkı sarxıl programları da bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
2: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
3: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram. Kiçkine ot yalkuni barmakımızın uçunu illatalaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

partiya va xalq ishlari turayotgan tarixiy o'rin va taraqqiyot bosqichini to'g'ri tonish, partiyamizning bosqichlik markaziy vazifasini aydinlashtirish, Lushan Fangjin siyosat tuzishidagi tub asos. Shundaqla partiyamizning inqilob qurilish islohotga rahbarlik qilib uzluksiz g'alaba qozonishidagi muhim tajriba. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiyamiz jopolik izdinish orqali Jongo inqilobining jazman yangi demokratik inqilobdan iborat tarixiy bosqichni besib o'tish kerakligini tadrijiy tonib yetib, mushu asosda Jongo inqilobining vazifasi va strategiya taktikasini o'tirib qo'yib, xalqqa rahbarlik qilib, Jongo inqilobining g'alabasini qo'lga keltirgan. Yangi Jongo qurilgan dastlabki mazgilda partiyamiz yangi demokratik jamiyatdan sosialistik jamiyatga o'tish uchun bir o'tkinchi bosqichni boshdan kechirishga to'g'ri keladiganligini cho'nqur tonib yetib, partiyaning o'tkinchi davrdagi bosh lushanini shakllantirib, sosialistik inqilob vazifasini g'albilik tamomlab, sosialistik qurilish bosqichiga kirgan. Islohot ichidan keyin partiyamiz dunyo sotsializmining bo'libmi davlatimiz sotsializm qurilishining ijobiy salbiy tajribalarini cho'nqur yakunlab, davlatimizning sotsializmning dastlabki bosqichi turayotganligi ham uzoqcha shu bosqichda turadiganligidan iborat zo'r hukmni chiqargan. Hamda mushu asosda partiyaning asosiy lushanini o'tirib qo'yib, islohot ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining yepyangi vaziyatini yaratgan. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz oldingilarning uzoq muddatli kurashlari asosida 5ni 1 gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitib, 4 umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mos olg'a siljitib, partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilishga turtki bo'ldik. Jongocha sotsializmning yangi davrga kirishiga turtki bo'ldik. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda mundaq oturuq qoyuldu. Biz umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxıb, 1-ci 100 illik kürəş nişanını işqa aşırğandan keyin, vəziyyətdən paydalanıb ilgirləb, sosialistik zamanaviləşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirini başlab, 2-ci 100 illik kürəş nişanığı yürüş qilishimiz kerak. Bu, davlatimizning yangi taraqqiyot bosqichi qadam qo'yganligidan darak beradi. Bundaq strategiyalik hukmni chiqarishning cho'nqur asosi bor. Nazariya asosidan aytganda, markazizm ulug'vor g'oyi bilan real nishonni birlashtirish, tarixning muqarrarligi bilan taraqqiyotning bosqichliqligini birlikka keltirish tarafdori bo'lib, insoniyat jamiyatining muqarrar holda kommunizmga yuzindiganligi qat'iy ishonadi. Lekin bu yüksek nişanı əməlgə aşırış üçün müqərər halda bir qanç tarixi basqışını besib ötüşkü doğru gelidi. Partiyamız Markizmnin asasi qaydalardan

Sovet İttifakı'nın siyasi iktisat dersliğini okuganda sosyalizm baskıçını iki baskıçkı bölüş mümkün. Birinci baskıç terakki kılmagan sosyalizm. İkinci baskıç bir kadar terakki kılgan sosyalizm. Keyinki baskıçka aldınkı baskıçtikiden tehimi uzak vaqt ketişi mümkün dep otturu koygan idi. 1987-li yoldaş Deng Xiaoping sosyalizmnin özü komünizmnin dastlabki baskıçı. Halbuki bizning Jongo sosyalizmnin dastlabki baskıçı turuvatıdı. Yani terakki kılmagan baskıçtı turuvatıdı degen gap. Hemmide muşi emniyetini asas kılış, muşi emniyet asasıdı plan tüzüş gerek degen idi. Biz bugünkü kündü turuvatkan yeni terakkiyat baskıçı sosyalizmnin dastlabki baskıçıdaki bir baskıç. Şundakla onun işçideki neçe 10 yıllık cugulunuşunu baştın keçürgen. Yeni başlanış noktası durgan bir baskıç. Tarih asasının karganda yeni terakkiyat baskıçı partimiz halkını yetekleb orundun desturuş. Beyiştin kudret tepişki ötüştek tarihi halkışını kütüb algan yeni baskıç. Partimiz kurulgan dinkin halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb 28 yıl kan keçip can kılıp ve kayserlik bilen küreş kılıp, Jonghua Halk Cumhuriyeti'ni kurup, yeni demokratik inkılaptan sosyalistik inkılapkı ötüştek tarihi alkışını işğa aşırdı. Yeni Jongo kurulgan dinkin, partiyemiz halkını iştipaklaştırıp ve itekleb, sosyalistik özgertişini icadi tamamlap, sosyalistik asasi tüzümünü orantıp, kent kölemde sosyalistik iktisat, medeniyet kuruluşu ilip vardı. Jongo halkı onundan desturuplu kalmay, belki çın desep durup, mezmut durup, sosyalistik inkılaptın, sosyalistik kuruluşku ötüştek tarihi alkışını işğa aşırdı. Yeni tarihi mezgilik kırgendinkin, partimiz halkını yetekleb, ıslahat eçevitiştin ibaret yeni uluq inkılapını ilip berip, kent halk ammısının aktifliği, teşebbüskarlığı, icatçalıkını zor derecede kozgap, Jongo'ça sosyalizm yolunu muhabbetlik içip, Jongo'nu çoğun kadem bilen devirge yetiştirip, sosyalistik zamani vilaştırış musabısı da yeni tarihi halkışını işkaşırıp, Jonghua milletinin ulu gölünüşedin ibaret parlak istihbalığı kucak açtı. Bugünkü günde biz ilgirki terakkiyat asası da sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni tarihini devamlıq pütüvatımız. Riyallık asasının itkanda biz yeni seferini başlaş, tekimi yukarı yeni nişanı emelge aşırışka mol maddi asas hazırladık. Yeni Jongo kurulgandın buyan, bolup mu ıslahat elip berilgan, içi bitilgen 40 netçildin buyan, boşaşmay küreş kılış arkısı da 13. 5 yıllık yirik plan tamamlanan kadar devletimiz iktisadi emeli küçü, pen teknika emeli küçü, universal devlet küçü ve halkının turmuş seviyesi yeni yukur peligi götürülüp, devletimiz dünyadaki ikinci çoğun iktisadi gevde, birinci çoğun sanayi devleti, birinci çoğun mal sodası devleti, birinci çoğun taşkı perovut zapısı devletiğe ayınıp, işki işlep çıkırış umumi kıymeti 100 trilyon yuendin. Kişi bişiği doğru geledigen işki işlep çıkırış umumi kıymeti 10 bin Amerika dolarıdın. Şehir bazarlı iş nispeti 60%'din. Otur hal kırımlıkla 200 milyondun aştı. Bulup mu umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta uluq tarihi netice yartıp, Jonghua milletini neçe min yıl kıynap gelgen mutlak namıratlık meselesini hal kılışta tarihi muvaffakiyet kazandık. Bu, devletimizin sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşu musabısı da abidi karakterlik ehmiyetki ilgi bulup, devletimizin yeni terakkiyat baskıçığı kırışı, ikinci yüzyıllık küreş nişanığı yürüyüş kılışıga puhta asas saldı. Yeni Jongo kurulup uzak ötmeyle, partimiz sosyalistik zamanı vilaşkan devlet kuruş nişanını otturu koygan idi.
13-5 yıllık

Daşınıp bitirip imtihandan ötüp bu otur mektepke kelip dal Gayur bilan bir işxanda xizmet taşıp qaldım. Onun xizmetke çıkınığa 3 yıl boldu. İşxanda faqat ikimizi teng tüşüydük. O əsli xizmetke çıkan ikinci yılla toy qılmaqçı boldu ekan. Toyunun gibi çıkan günlerde dadısı qatna şahadesini tügep getirdi ekan. Toyumu kəyniga sürülübdi. Keyin qız başqalardan ketip qaldı. Bu gaplarning hammasini işxandagi Qalbinur muallim deb aytgan edi. O, oqış bitiribla Muşi mektepki taksim kılmırdıken. İşle vatkınıgı 10 yıldan iş bitir. Sürlügen iş bozula diyen şu. Çoğla toy diyen ömür sodası. Ölüm bilen toy birli kese aval kızını köçürüp andın ölümünü uzatış gerek de etdi. Qalbinur muallim gibinin ahırını şundak çürgen idi. Hayır, kuş çakçak, tarışcan çekit idi. Onu yakış gömüsem mi, lakin yamamı gömekti. Менің келішім апсының ғайырының тезірақ той қылышқы сөйлеп атқан вақытлар екен. Менің мұ чоңланың кепі бойынша қызметке шығып, ненің бүтін болғандан кейін қылдыған бірінші ішім той қылыш еді. Ішхана дегенлердің дәстүрлі ішкімізді қосып қылған чақ-чақлары бара-бара насиетке өзгергенде, ішкіміз табиғи бір-біріміздің авал ойлаштыған нишаны болып қалдық. Шұнда қылып түш көргендікті той қылдық. Шу жағлада чоңланың тойы авал Muhabbeti kiyim bolsa, tekhimu tatlıq boludu deyenlerge haqiqatdan çin bütken idim. Onun otlıq bağırda özümlü dünyadaki en baxtlıq ayal dap qaraydım. Üçüncü yeli kızımız toğuldu. İki kişilik dünyamız əmdi üç canlıq kiçik aylıq aylandı. Baxt ilki de yılla tez ötdi. Öy, maşını sitib aldıq. Turmuşumuz xatırcam idi. Əpsuz, köp əpsuz. Keyince, Qayurning qalısı xizmətdən istifa verib, ticarət qılış xiyalı kirib aldı. Qaçanqıcı maaş qaraplı oldurmuz. Məktəbdən çıxıb ticarət qılayım ikin dəb oylaq qaldım, dedi o bir günü. Həminəsimiz təl, ya maaşımız yetmək qalğın yer yoxqı. Öyünün qarzımı yıl axırda tügəydi. Nemişqı turublu ticarət qılğınız kəp qaldı, dedim əcəbini. İşki tuq, üç bulduq, yeni tört mü bolamız? Pul köplü qımaydıqandı. Pulgu köplük kımaydı. Bırak 10 metçil işleyen hizmetini şundakıl taşlamsız, neymi ticaret kılarsız? Yemek işmekle paydası bek köpken. İsil kılıp bire çayxanı açayım ikin deyme. Hiç kaysımız ticaret kıp bakmağın. Biz çayxanı ticaretini kançılık düşünümüzdeyiz. Ondak yengillik kımın. Aval kıp yıkıp paydası bulsa andın hizmetini taşlısınız mı meyletti? Sonu kömey durup Ötkünü silivəsiniz bulmaz. Ticaret deyən, təvəkkülçülük deyən gəm. Yeni kilib, işləb etib qandaq ticaret qılı mən. Ənsirmən, mən mu xeyli küzətdim. Mənin işəncim var. Yaxşı öp gedudu. Zəncir sıman qılvəsək, ucaqda siz mi işləymən dəb cavad atmaysız? Dedi o məydisi gəm uçlam. Bıraq, mən yenilə ənsirəymən. Ubtanıraq oylu şəyliyə qayur. İş qılıb, mən xizmətin taşlışınızını qollamayman. İş bulmuşsa hazırcı bulmaydı. Dedim, lakkıda endişimle. Hotun kişi diyen kuzadi. Şu günü hiç kayısı

Bir yıldan keyin oğlum tug'ildi. Amli doktorxonadan chiqib uyda yotgan kunlarimning birida u sirtin shunchalik xoshal kirdi. Bugun oxir istifonamam topshirdim. Tasdiqlansizlar ishni boshlayman. Oxir qig'liqingizni qipsizda. Mening gapim u faqat o'tmaydi sizga. Yuzimning nepizligini vaqrab chaqirab jidal chiqamaydiganligimni. Ansirsam mu lavchilab qildiganligimni bilasiz. Shunga yoqtab tursam shunda qipsizda. Rast, men haqiqatan g'ayrat muallimning ayoldek mudirning ishxonasiga kirib yig'lab turib olamayman. Bo'pti, qandoq qilgingiz kelsa shunda qilavering. Men tatu qarab yetib oldim. Men shu bolalarni sizni deb shunda qilaman-ku. Ha, mana tamoq pishdi. Shu asnoda opam oshxonadan chiqishi bilan gap uzildi. U tamoqni chalib bo'di yebla fursatdan foydalanib o'zini sirtqa otdi. Özümü iki balığa anı bulup kalanda apamla ayıp gayruğa gip kalamadı. Balam, neyim bu oldu? Sonra apam oğlumun tekhi süt sınıp ülgürmeyen yumuran kızıl putlarını avaylap götürüp zakılap etdi. Bala işki bu oldu. Bırak, o hiç demdin hem kımayı istipa soraptı. Dedim, ətlim göç oğlumga endişimle karam. Bobdala balam, oylığını badu. Əkişemez mi? Bek mecazını iştikim mi? Apa, ondak diyenin bilen ticarda okmay kaskanda kılımız. Balam, ötkende şundak tep turvadudu diyenin dila memu ensirgen. Oylap baksam, gayur mu kiçik olmasa, oylayışıp karar kıgandu. Şence bulmasa, hizmetini taşlamaydı. Ağzını üştme, okudu de. Neymiş kısa iş kılıp bir kılıdu, əkiş dursu o. Apamın bu gəplərini anlab, taza qayıl bulmasam mı, cimib qaldı. Köp ötmək, ғayur öy kinişkisini rəniyə qoyub, bankıdan qarız aldı. Xizmətdimi istifa berib olğan tursam, əmdi qollamısınız qanda qılmən. Şıqqan azğını pulğa nemi qığılıb olatdı. O meni manım şındaq bir qadam, bir qadamdan deyini kəldirdi. Dəstibidla, muşındaq bir patman qarızgi boğulduğunumuzni bilgən bolsam, İstifa sordunda kirganda men mujidal chiqirib saranglik qilib qo'yganman. G'ayrat muallimmi bir o'pdan ishlayotdi ana. Hech kim chet qoqqin yo'q-ku. Siz unda qilamaysiz. Xirildab kirgan edi u. Ondan quruq emizgisini sho'rab yotgan aldarning qo'liga ilib, "Dadam katta loban bo'ldi" degina o'g'lim. Shundoq bo'lsin. İçimdeki endişten aralı anlığıdak boş etkan bu gebimni, onun anlığın anlımğalıqını bilmedim. O, oğlunu əkildişimden hələk idi. Əndi, haqiqatan qaydış yolumuz qanmıqan. Onunla obdan həmdən bulup, mədət bəməkdən özgə heç qandaq ilacım yox idi.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дейустамдын метро шопору болгон 15 жылдын буянкы 789-нчи кетимдин акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жидди кесендин операциясыга таярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, emdil bir makalını teşhürüp boğaydı. 6 saatten ikin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4 yarım. Rehim Aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp bakan o, başka yurttan gelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunur. Seher saat 5 yerim. Bugünkü Tunci 58. yolunun koça avtobosu, Şihaba avtobos baş bekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, Seher kuyacının ustuktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz gecele. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

Rivayet kılınışça, burunun burunusunda bir kabile başlığı bütün kabilenin adamlarını başlap, korşav o kılışkı çıkıptı. Ola bir takı kegende nurgulluğun yavayı hayvallarının her hıl, her yansı avazları alınıptı. Şunu bilen, ola bu takını korşaşkı başlaptı. Keşkirgende kabile başlığı hem adamlarını öz cayda konuşka buyruk kıptı. Ertesi kişiyle kabile başlıkının başçılığı da korşağını taray tışkı başlattı. Şunu bilen bu bir gün mü naayt tizli ötüp getirdi. Keşkirip aram ilovatka vakitte kabile başlıkı adamlardan kandak ve kançılık yavayı hayvallarını korşağı ağalıkını mülçerle pekişini soraptı. Lekin hiç kim mü kabile başlıkının sualıga cevap verişke petnanmaptı. Korşaudaki yavayı hayvanlarının sanını mölçerleş, deryadaki biliklerinin sanını mölçerligenki okşuşlu kıyın iş dursa, kim mi bununla doğru cevap verilerdi deysiz? Köpçülüklerin emmisi sükut küçümgende, çırayı mihirlik, appak sakallık bir babayı söz ilip, korşaudaki yavayı hayvanlarının türü ve sanını eğitip veripti. Ertesi o tüyendinkin kabile başlıkı adamlarını başlap oğulcularının sanını alsa babayının digen sanı bilen up okşaş çıkıptı. Şunu bilen kabile başlıkı babaydaki adetin taşkırı ıhtılarını baykaptı da onundan sonra bakmakçı bolup babayını izdigen iken babay işkincilep körünmepti. Kabile başlığı eyran bulup, adamlarını her tarafı evetip izletken bozuma babay yanılı tepilmaptı. Şunu bilen kabile başlığı babayının hem yavayı hayvallarını idare kıldığalıkını cezimleştirip, babay yölünüp oltırgan yoğan derekke onun baş sürtünü oyuptu. Hem onu baynaça dep ataptı. Şuna, hazır mı oğuçla oğu çıkkanda baynaça'nın sürtü oyulgan derekni köygende onunla tivinip, arak, tamaka tutuplu kamay, yani miltiqinin oğlarını çıkırıp itidu. Onunla baş koyup, özlerge amallıq tilaydu. Eğer o ganimetlerge erişken bolsa, oğucunun kini ve maylarını onunla sürkep koyudu. Onun yendin ötken çağlada vaqırap sözleşki bolmaydı. O çağlarda İrgun deryasının 10-40'ıda yoğan derekle intayın köp idi. Yol boyu hamış mandım. Lincoln'ın uykun keldim o degen sualıgımı cevap vermedim. Gerçi bana uq tegmigen bolsamı, men mu dadamının alkınıdaki bir olcu idim. Bargakı kaytıp gelgendinkin, dadam kandagay oğluğun cayını Volilandikilerge eğitip bədi. İvan, Haşi ve Kundila kandagayını epkiliş üçün keçiləp yolu çıxdı. Linkı aram iliş üçün bargahtı kaldı. O, bək xoşal idi. Şunlaşqımı damara işkisi Şilinjodun qatlıq şamal çıxırıb etdi. Apamının onun ismini naz bilen tekrar tekrar çakırgan avazı kolukımı keçiçi alınıp durdu. Şamal avaz bilen köz aldımdı zahir boğunu, eşu kapkara ay bulup, o keçiçi

Marianın çırayda təbəssüm, Yefodin qandaqdır bir naqşını ğınşımaqdı idi. Yefodin jıraqtıllı mini ködü və vaqırab durup, ulanın kigi berib, şili mayvi yəp gelişki təklif qıldı. Şili mayvi jılgıladı ösüdüğən şümürt mevisi. Kəş küzgü bağandıla tatlıq pişirdi. Mən ünlük qılıp, onda kırtaq mevilən işini yaxşı görməymən. Dedim de onun şiling cosunun aldığını ötüp gettim. Yefolin tekimi əzveyləb. Tuncu qetim oğu çıxıbla qandağay olab sən. Əm de oğul ciyasınıb linki bilən daim oğu çıxıb dursan boğarak. Dedi. Yefolin'i qarab ağzımını pürüştürüplə qoydum. Artıq gəp qınmadım. Nedo şamanın kigi bağmaqçı boldum. İyik ya ki qandağay oğlanğan günü onun malu iki tavab kıladığını bilettim. Adetti biz iyik ya ki qandağay oğlusaq, Nedo şamanın şilincosunun aldığı üç burceklik lapas yasap, ulanın beşini köçüdüğün yönlişki kartıp esip koyattık. Andın esip koygan başını çüşürvelip, onun başka işki əzaları, cigiri, üpküsü bilen malu inin aldığı əkilip, on tereptin başlap tızıp, başkala körüp qalmasın, malu onun yalğız iğiz tekson degen mənide üstüge terisini yepip koyattık. Ətse Nedo şaman onun yürükini yerip teri xaltıdaki ağzıga ehtiyat bilen temetip, andın cayığı koyup koyattı. Ve olcunun tinidin bir neç paç semiz göşini kesip elip, otnun üstüge taşlaydı. Ola pişildap köyü atkan vaqtta üstüge əmənini taşlaydı. Bunun bilen ətrapkı bir xil puraqlıq buz yamıraydı. Ahırda o malu kaçılanğan teri xaltını otnun üstüde bir neç qetim planıltıp, cayığı esip koygan denkin tavap kılış ayaqlaşkan bolatdı. Bu ceryalla tüyüyen denkin olcunun yürek, ciger, öpki qatarlıq işki əzalarını bölüşüp yeşki bolatdı. Daşinin közü yaxşı bolmağaşqa köp vaqtlarda ciger onunğa təqsim qıp yerlətdi. O piçkini çıkırıp, cigerini toğrap, xampetli ağzıgı salattı. Bunun bilen, cauğay ve inekleri kan uyup gelip, kargan adamdan yandırğısını keltür etti. Olcunun yürüki, Volilindeki şilincolanın sanığı karab, tən təksim kılınattı. Yürek parçılınıp, kimlerinin koluğu ötkendinkin yanıla xam yeyilip tüge etti. Ham göşne mən mu yiysem mu, lekin ayvallanın işki əzalarını ham yeme ettim. Minin nəzirimde əşu işki əzalarının həmmisi qan saklındığan kaça. Onu yiyiş qan içiplen baravar idi. Tavap kılınıp atkanda teri xaltının işçidikine net çıkayım körüp bakmakçı boldum yo, yanıla pırsatını ötküzüb ettim. Ağzıgı kan temitli vatkanda ademlerge oxşaş ağzını midirlita alandıgandı. Ayalanın göşini boca kılıp yi vatkınıgı karganda kandağa keçilip yötkep gelingen. Tavap murasımımı tügigen idi. Şundaq bosumu, mən tələy sınap bir kış üç yılla Nedo şamanınkiye karap mağdım. Nedo şamanın şirin cosunun sırtı da yoçullu bir kök çıpar şimal boğası turattı. Boğa tokukluk, onu birisi minip gəgən. Bargahimizga mehman gəgən idi. Nedo şamanını izdep kildi qallarının köpençisi xoşunu Volilindeki kişilere bolatdı. Biz bilen bir cemettin əməs idi. Ulanın Nedo şamanını izdep kilişidimi birli məqsəd ba. O bosumu onu öz Volilinğı apırıp peri oqtış bolatdı. Bizde şaman həmmi Volilinladı bolmaydı. Bəzi Volilinlada kişilə iğir keselgi mobtula bosula, ulanın dərəxtiki bəlgüləgi qarab şaman

Künde əşu işini xiyal qıldığanğa buğla sana oxşamdı. Dəbdo Damara cilmiyib. Bunun bilən Linka külüb gitibdi. Onunğa qoşulub Damaramı külübdi. Şunun bilən ulanın bu işki buğuğa boğan ən sırışımı suslap qapdı. Uzaq ötmək bizning bo'g'illarimizning mo'yliri tushishga boshlab, dumbisida yomg'ir suvlarida o'ng'il-do'ng'il bo'lib ketgan yo'llardek yig'ir izlari ko'rinishga boshladi va tuzni yalamas bo'lib qoldi. Sirtdan saharda qaytib kelmay, tushlar bilan aron keladigan va kelibli yetib oladigan bo'lib qoldi. Yangdan kelgan qo'ng'ir chipar bo'g'a bir kuni bargoqqa qaytib kelib yiqilg'inicha Өрі боламмеді. Оның кәніділа әмірайы қарамтол күлірен бұғымы өліп кетті. Еңдің кеген бұ ішкі бұғының өліп кетіші білен біз ошымызны таптық. Ола бәкмі қоқынышлық чума кесіліні епкеген еді. О, юқымлық бұғашқа бізнің бұғыларымызғымы жұққан еді. Nedo Şaman özü bağan voliylındaki ağırıq boğulanı saqaytanmağandan üstüge, biznin tetik boğullarımızgı mı balayı apet epkegen idi. Nedo Şaman'nın mənzillere bir keçidilə olturuşup getdi. O, perişallıq içi de peri kiyimlerini kiyip boğulanı kutulduruş üçün samas ilişki başladı. Nedo Şaman'nın şok etimki perisi hazır mı isimde turuptu. O, tan əmdili süzülgende presini başlap, bir keç kündüz toxtumay peri oynaydı. O, şu halette toxtumay səkirap, vaqrap, ətis tan atqanda göplü qılıp yergi jıqıldı. O, səkirap verip, şilincunun işçideki bir parçı yeni uyuvetken idi. O, jıqılgan çağdımı özü oyuvetke yegi jıqıldı. O, jıqılıp xeli çapkıça tınıqtan kaldı. Kiyen tuyuqsızla, vova, vova, dəb jıqılap getdi. Nedo Şaman'nın jıqısıdın biz, buğulanın yaman kısmettin kutulanmaydıqalıqını bilip yattıq. Şok etimki çuma kesile 2 aydek devam kıldı. Biz yakşı gördüğün boğullarımız közümüzden aldıdıla birbirlep, moy taşlap yergi yıkıldı ve ölüp getti. Avamı asta asta salkıllap, ormandaki yopurmakla sargıyıp, ot çöple kitişka. Zemburoğla çıkışkı başlayan idi. Lekin bizde eşu zemburoğlanı yeli güdek boğuladın aran 30 neçisili kağan idi. Ulanımı Linka kesel tekken boğulanın işidin tücüüplep tallap, üç terpi tağ, bir terpi su bilen korşalgan, pinhan bir cayğı yötkep, kesel boğuladın ayrı vitiş usulü bilen saklap qalgan idi.

Şu çağda biz kündüdü güdek ölgen buğulanı kömüp yürüdük. Çuma kesilinin başka voliyinin lağı tarqılıp ketmesliği için her kitin buğulanı kümgende orakne ala aydı çoğun kürkü Kağılab olsa bölekçi callınıp ketken. Kündüdü güdek beşimizden üstüde kap kap kılışkınıça çögülep yürettik. Taşı bürküdünü uçurup ulanı koğlap durattı. Ulanın bir topunu koğlasa, yeni bir topu uçup gelip, kar bulutlarda kişini bezar kılattı. Taşı bizden ölgen buğulanı kömü atkınımızın kösüla, hü kılıp jığlap getetti. Lekin onunla hiç kim perva kılmaydı. Onunsız mı hem meylenden jürükke lahtı lahtı kan idi. Çuma kesili tarqalgan şu mezgillerde biz hiç yegi köşmedik. O oğlaşnımı toxtutup koyduk. Onda kımılsaq, kesellik ve başka voliylin lağı tarqılıp, ulanın buğullarıga mı xavp etiş ihtimalı bağıydı. Linkı 33 buğuna heydep aramızgı kegende köpçilik ihtiyarsız yaş dökişti. O çoğumuzunu saklap qalgan idi. Buğulağı kışlık moy çıkışkı başlayan. Ola yenili keseldin sakaygaşka sel aciz ve ruhsuz körünsü mü tuz yeyişini başlayan. Özleri çıkıp muh ızdep yeleydiğen boğan idi. Linkı bolsa köpçülüknün nəzirdeki kahramanğa aylangan idi. O, cüdep ketken bosumu, ölüp ketken hemme buğulanın köz nurları onun işki közüge jığılgandek közleri çaxnap, pakırap durattı. Nedo şaman bu ketim tarqalgan keselliknin derdi de pütüllay digüdek kirip ketti. O, əsildilla köp gep kınmaydı. Emde bosa, tekimi cim qorlaşıp ketti. Ölgen buğulanı kömüdü qançağda, o buğulanın boynu diken qoğıraqlarını jığıp aldı. Qoğıraqlar qiyin qozuqıdın yasalgan işki soğuğa lıq toştı. O bəzde şilinjonun işi de qoğıraqlarına qarap, uzaqçı hanve qıp olturup getetti. Közlerdi bolsa, xundun əsər yok. Qarmaqqa qoğıraqlarımı xunsız közləgi oxşap qalatdı. Her kitim şu mənzirini köyünümde, tinimden bir xil soğuk iqim sırgıp ötetti. Daşidin başka, hiç kim mu onu eyiplep ketmedi. Daşi onunla zahirini sancımakçı boğanda, başkala əksçi onu eyipledi.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasın. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: daim köp miqdarda sümirilse, öpkü rakının payda bolish xavfini aşırıwetidiganlığı aniqlangan. Sır puruqi. Sır puruqi burunni intan etiştirdigan bolup, bedenge belgilik ziyan yetkizidi. Sır tarkibida köp xil kimyelik mahsulotlar bar bolup, qaldıq zehirlik maddalar toğutta gayilik payda qılıdı. Formaldehid yana tere ve şillik perdeni küçük gıdıqlab, adam bedenige reaksiya qılıdı. Sır tarkibidagi benzol sistemisidagi maddalar kan işleş iqtidarına tasir yetkizip, aqqan keselini keltirip çıkarışı mümkin. O, sümürüş sistemisi arqalıq burun yutkunçak raki, kekirdek raki qatarlıqlarını keltirip çıkarışı mümkin. Sesik puraqını puraşını yaxşı görüş, sesik puraqını yaxşı görüş degenlik emez. Tege tektedin etkanda, yaxşı gördüğünü bolsa puraqının gıdıqlışı. Lekin meyli qandaq kiçik əvəz bolsun, xumar buluş dərecesi çıxmasızlığı gerek. Bu misa, salamatlıkı ziyan yetkizudu. Nurgun mal setibili şümşak detallarda naushnik dep izdisiniz, bahası ərxil naushniklarını tapalışınız mümkün. Nəçi 100 yuan, nəçi 1000 yuan, 9 yuan 9 moluq, yana tek kiras haqsızları mı var? Hatta yana 2 yuan ki yetmeyen kiras haqsız naushnikini mi tapalaysız? Bundaq bahala ərzalıqıdan adamını sel qomallandırdı. Eğer tordan izlep baksanız, siz hatta naushnikten tok kaşqalıqı toqırsıdaki nurgun xəbərlərini mi tapalaysız? Bundaq bir nəticəlik kiras haqsız naushnikini rastılı işletkili bulamdı. Bundaq naushnikini işletken de tok kaçamdı. Kulaq zadı ziyan kılamdı, qınmamdı. Tövende biz naushnik bilen anlaş iqtidarını düşünüp aqaylı. Aldı bilen bu yerde pariklendirişke doğru geliyordu. Naushniknin bağısının erzan buluşu sodagerlerinin setişini ilgiri sürüş hareketi buluşu mümkün. Elbette dukandar süpte ölçem yetmegen naushnikini satkan buluşu mümkün. Ondaq da istimalçı bolu süptimiz bilen biz kandaq pariklendirimiz. Emeliyeti intayn addi. Pekat, evetken naushniknin oralma qipida ya ki işçide süpettek sürüş layaqatlik uanlaması bar mu yok mu şunu qar saxlı boludu. Döltümüz 2007 ayda ilan kılgan Cunqa Xalq Cumhuriyetinin Məhsulat Süpti Kanununun 27. maddesiğe asasen barlıq məhsulatlar ya ki ulanın oralımızda məhsulat süptini tek sürüş layaqatlik ispatı buluşu gerek. Tordukunda setildiğin naushnik meyli kançilik erzan bolsun, çukum məhsulat süptini tekşürüş layaqatlik uanlaması buluşu gerek. Eğer layaqatlik uanlaması bulmasa, bundaq tavarla montizm zavodda işlep çıkarılmağın buluşu mümkün. Eğer rastılı setib alğan bolsa, topkeçi şekvalının 101 işten sağlanış üçün işletmesini tavsiye kılımız. Navadım uşundaq məhsulatını setib alğan bolsa, istimalcıla 12315'ke telefon kılsa, ya ki 12315'nin hükümet doğru da hukukunu qoğdusu buludu. Pekat setib alğan naushniknin məhsulat süptini tekşürüş layaqatlik uanlaması bolsa, adetki əhvalda xatırcam işletişki buludu. Elbette, kiras haqsız 2 yuanlik naushnik, ya ki kiras haqsız 9 yuan 9 moluq naushnikladın köpçilik ava süpti jetib bek çoğun ümit kütüp ketmegeni yaxşı. Bırak bazı kişiler süpti layaqatlik naushnik boğan tağdırdımı işletiş yeriyanda aciz tok kulaq sezimi buludğalıqını bayqışı mümkün. Bu xil tok kulaq naushnikdin tok kaşqalıqıdın emez, belki naushnik kiyim keçek, çaşkı sürkelgendin kiyin payda bulduğan elektrostatiktir. Naushnikdiki elektrostatikki seliştirganda muzika anlığanda naushniknin avazı bek yuqur bulup kese anlaşıqtıdarını zahmilendirişi mümkün. Bundaq zahmilineş köpallarda bir qadar yoşurun buludu. Onun üstüge saqiyip əsli altıge kelmeydu. Avaz küçü ve anlaşıqtıdarı zahmilineş. Ziyade yukarı avazdan kulağı kandak ziyan etkisi kalıqını biliş üçün biz aldı bilen kulağının kurulmasını düşünüşümüz gerek. Avaz dolguni kulağımızın işki kısmı yetkizilgenden kiyin, kulağ kululisidiki tükü ceyrisi dap atılıdığan bir xil kurulma bu tavırnışını iskılalaydı, hem de bu tavırnışını nervi signalığa aylandırıp çoğun menge yetkizudu. Çoğun menge bir tarap kılış arqılıq andın biz avazını anlayalayımız. Ama bu tükü ceyirleri bir kadar aciz. Eğer tavırnış pek güçlük bolsa, tükü ceyirleri ziyan kuşuruşu mümkün. Məsələn, tuyuqsuz qatlıq avaz anlansa, adam anlaş iqtidarını vaxtınca yox dişi, ya ki kulaq oğul dişi mümkün. Bir məzgil ötkəndin ki, andın əsigi kilişi mümkün. Əgər avaz bək yoxur bolsa, ya ki uzun vaqt varan çurun işçidə tursa, tükü cəyirləri məngülük ziyan qovşırıb, ölüb getişi mümkün. Tükü cəyirlərinin yeni bir alaydılığı şu ki, ula ölgəndin ki, qayt tirilməydi. Demək, tükü cəyirlərinin ölüşü kəltürüb çıxarğan anlaş iqtidarının zəxmilinişi qaytmas boludu. Bunu seliştirganda, yukarı çastotluluk avazını eskilişki məsul tükü cəyirleri teximi asan zəxmilindu. Şuna kişiler adatta aldı bilen yukarı çastotluluk avazı bolğan anlaş iqtidarını yoktudu. Məsələn, mikrodolqulluq uçaq, elektromagnetliq uçaq hizmet kılganda payda bolğan eyntayn ötkür zınıldıgan avaz, ya ki konu şekildeki kristal lampılıq televizor, ekran aşqanda çıkan zınıldıgan avaz. Ama bu avazların kündülük turmuşka hiç kandaq təsiri yok. Şuna anlaş iqtidara zəxmilengen dəsəb ki, məzgildə Adem əmişə özünün kulaq ışıltış adetinin sağlam əməsliğini hiss kılalmaydı. Ondaqda, kancilik avaz kulağını yarlandırdı. Zada qanchilik avaz anglash iqtidoriga ziyan yetkazadi? Buning da avaz kuchi va bu avaz kuchi ostidagi vaqtni universal o'ylash kerak. Masalan, biz odatda normal so'zlashadigan ovozimiz taxminan 60 desibel bo'ladi. Faqat bu ovozdan eshib ketmasizlar, arab tilidagi bexatar anglash vaqti cheksiz bo'ladi. Ya'ni, anglash iqtidorimizga ziyon yetmaydi. Metro o'tirganda avtomobil ichidagi shovqin taxminan 85 desibel bo'ladi. Arab tilidagi uchirish vaqti 12.5 soatdan kichik bo'lsa, o'tir hisob bilan har kuniga taxminan 1 soat 40 minut bo'lsa bo'ladi. Lekin shuningga diqqat qilish kerakki, metro yoki ommaviy avtobusga chiqqandan keyin siz ixtiyorsiz yuqori ovozda gap qilishingiz mumkin. Chunki agar naushnikdagi ovozni tixmi aniq anglamoqchi bo'lsangiz, naushnikdagi ovoz orqa ko'rinishdagi shovqinning ovozidan yuqori bo'lishi kerak. Konkret qanchilik o'stirish odamga qarab farqli bo'ladi. Biz 2016-yil e'lon qilingan tajriba meditsinasi va biologiya taraqqiyotidagi bir turlik tadqiqotdan foydalansak bo'ladi. Odamning gap qilgandagi ovozi orqa ko'rinishdagi shovqindan 6 desibeldan yuqori bo'lganda kishilar ondan semantikni texmi aniq tushuna oladi. Shunga agar orqa ko'rinish shovqini 85 desibel bo'lgan ommaviy avtobusda boshqalar bilan ovozni paranglashmoqchi yoki musiqadagi tafsilotlarni aniq anglamoqchi bo'lsak, ovozni nihoyat asosda 90 desibel hatto 95 desibeldan yuqori qilib tanishib qolamiz. Yana bir partiya xalqaro anglash mexanikasi jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda bayqilishcha, orqa ko'rinish shovqini 75 desibel bo'lgandagina kishilar tinchlanishning ovozini 90 dan 95 desibelgacha tanishib bo'lgan. 95 desibel ostida bexatar anglash vaqti har haftada 1 soat 15 minut. Ya'ni o'tir hisob bilan har kuni 10 minut atrofida bo'ladi. Ko'p qism kishilarning berish kelish vaqti buningdan ko'p uzun bo'ladi. Shunga ishqi berib keladigan ommaviy qatnash va metroda musiqa anglash bexatar anglash vaqtidan eshib ketgan bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa 2017-yil e'lon qilingan Shovqin sog'lomligi nomli bir parcha maqolada Shvetsiyadagi yoshlarning musiqa anglash ahvoli tadqiq qilingan bo'lib, taxminan 10% yoshning musiqa anglaganda ovoz bak yuqori bo'lib, 90 desibeldan 100 desibelga yetadi ekan. Hatto uxlaganda ham shunday yuqori ovozda musiqa anglaydi ekan. Buning anglash iqtidoriga ziyon yetkazadiganligi degan yo'q. Undaqda biz quloqimizni qanday qo'g'dishimiz kerak? Yuqorida aytib o'tganimizdek, anglash iqtidorini qo'g'dash amaliyoti intayin oddiy. Faqat musiqa anglaganda yoki telefon urganda tinchlanishning ovozini kontrol qilishga diqqat qilsaqli bo'ldi. Lekin masala shuki, biz o'zimizning musiqa anglash ovozining zodi qanchalik ishkanligini qanday bila olamiz? Amaliyotda nurg'un yon telefonlarning anglash iqtidorini qo'g'dash iqtidori bor. Ovoz tanishish bak cho'ng bo'lib ketganda avtomatikalda eskertish chiqadi. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik yuqori chekini bevosita tanishib, naushnikning ovoz yuqori chekdan eshib ketganda ovozni avtomatik tuvallatgani bo'ladi. Uningdan boshqa nurg'un yon telefonlarda ham naushnikning ovozini statistika qilg'ili bo'ladi. Masalan, olma yon telefonining sog'lomlik bo'ligida mushunda iqtidor bor. Siz kundalik musiqa anglaganda naushnikning ovoz kuchining qanchalik ishkanligi, har haftalik bexatar anglash vaqtidan eshib ketgan ketmaganligiga qarab baxsangiz bo'ladi. Uningdan boshqa agar yon telefonda bunday iqtidor bo'lmasa, Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining 60-60-60 prinsipidan foydalansakmi bo'ladi. Ya'ni ovozi eng yuqori ovozning 60%idan eshib ketmasligi, bir qitimliq naushnik ishlatish vaqti 60 minutini eshib ketmasligi, atrofidagi ovoz eng yaxshisi 60 desibeldan eshib ketmasligi kerak. Agar berish kelish vaqtida o'zingizga tabiiy musiqa vaqtidan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnik ishlatishni o'ylash baxsangiz bo'ladi. Ko'p qism naushnik va quloqqa kiradigan naushniklarning hammasi passiv shovqin pasaytadigan naushniklarga tabiiy. Ya'ni naushnikni quloqqa tiqishdan iborat bu usul orqali sirtqi shovqinni to'sadi. Lekin bundaq to'sish unumi bir qadar cheklik bo'ladi. Tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytish. Naushnik tashabbuskorlik bilan ovoz to'lqinining qarshi yo'nalishidagi ovoz to'lqinini chiqarib, atrofdagi muhitning shovqinini tuvallatadi. Bu xil naushnikning shovqin pasaytish unumi bir qadar yaxshi bo'lib, texmi tuvan ovoz bilan musiqani aniq anglata oladi. Albatta, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikning kamchiligi nihoyat ro'shan, ya'ni bahosi qimmatroq. 909 mo'lik krasaqsiz naushnikning bunday iqtidori bo'lishi mumkin emas. Uning ustiga tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatganda cho'qim so'rin ayirish. Yo'lda manganda yoki velosiped minganda amalba tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatmaslik kerak. Bo'lmasa, atrofdagi avtomobillarning ovozini aniq anglagani bo'lmay, xatar yuz berishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, anglash iqtidori va yo'l yurish bexatarligi o'xshashli intayin muhim.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızda kitabı yurtdım. Şiqdən çıxdığınızda Мен фақатла yolumuzu yoğurtışında oylayman. Herkes mu kop kurup öyünü yoğurtup kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdaman.
0: Бүгін қызғарлық білімлерімі сөзіліп бермен. Күшінің башылынышыны көпінде әсті тұту ағылы болмайды. Ең нағыш білен бейлік ішкісі пашының асаслық рәқейбі. Юмғақ сүт ешіні яқшы көріш, яке юмғақ сүт ешіні яқшы көмәслік бір қыл ген білен мұнасәтлік. Бәдендікі ән қатық нәрсі чиш, оныңдан қалса тұрнақ. Бір мүшікнің бәдінде үш қыл рәң бар болса, о чоқым чиші мүшік болуды. Uzun müddətlik uyqunun yetərlik olmasılığı adamını dötləşdirib qalmasdan yana yaşanğanlardakı divanlıqni gətirib çıxırışı mümkün. Köz-köz qılış əsaslıqı qalbidəki özgü işənməslikdən kelib çıxıdı. Bu bir xil qalb ehtiyacının müəyyənləşdirilgənliyinin ifadəsi. Banan yegəndə paşına texim asan jalıb qığılı buludu. Skriptinin komandisi adətə atının qılıdın yasılıdı. İşt pərq etələydiğən konduk sani teximi köp. Şuna işt konu tiptiki televizorlarını kösə, biznan preoksiya plastinkisi körü atqınımızgı oxşaş köründü. Güldür məmili qabarayda çakmaq soqu etiş nisbiti 600 mıngdın birgi toğır gelidu. Tutuq aynakinan jirik yüzüge süzük pilastar çaplansa tutuq aynak bir dillı süzüklüşüdü. Deniz yıldızıdın kan çıxmaydı. Çünki deniz yıldızının qını bomaydı. Ulanın teni deniz suyunun aylını şarkılıq ozuqlıqı erişüdü. Yoqırı uçuş mağaritigi ege bazı kuşlar şamal və yoqırıqı örlə avatqan nava iqimidin paydalınıb, boşluqda toxtaş, ya ki uzun arlıqı şunguşni işqaşır alaydı. Kavlanın dərəxni kucaqlişi əmiliyyət ısıqlıq tarıq düşüşün bulub, bu ısıl arqılıq bədəninin temperaturusunu tövəllədudu. Şölgini jığmıqan əkvalda, adamın şölgini uda altı qitim yutalışı na aid etəs. Bilik yeşini kuşlu bilib qalmasın, bilik mo kuş yeydu. Məsələn, tevali bilqi su üstüdü uçub cürgən kuşlanı olaydı. Суғы сәкрәштен әркетчілері немі үшчін әрқетім суғы сәкрәп болған дейінкен, яны бәдініге су сепіп үйінуді. Су өзіш көлчігінің су температурасы 26 Цельсия градус әтрапыда. Судың чыққан дейінкенгі өй температурасы 22 Цельсия градус әтрапыды болғашқа тән әркетчілі салқын ес қылуды. Bu xil temperatura farqi tan harakatchilarining muskullarini jiddiylashtirib yetadi. Bu tan harakatchilarining keyingi bosqichdagi musobaqalarga foydasiz. Shunga suvga sakrab bo'lgandan keyin darhol suvni bir yuvinib yetish bir xil badan qizitib, moslashish harakati hisoblanadi.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əst tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кеселлекке каршы торгучы хуҗайрыларым бәхле

nevriler boğu momusunun mırasıga varislik kılalımdı. Wang Xiaoqiang'nın nevri sanlısı Wang Xiaoxing bilen Jiangjian toy kılgandın kiyin oğlu Xiaoji tuğuldu. Xiaoji 3 yaşkı kirgende Jiangjian keselik sebepidin vapat boldu. Xiaoji'nin anısı başka yurtka yatlıq bulup, Xiaoji öz anısı ve ögey dadısı bilen bille turmuş keçürüp, boğusu momusu bilen alaqısı üzülüp kaldı. Kiyin Xiaoji'nin boğusu momusu arqarqadın vapat bulup, bir neçe eğiz öy ve azıraq banka amanet pulu miras kaldı. Xiaoji'nin tağısı ve hamıları Xiaoji'ye uxturuş kılmağan əhvalda ata anısının mirasını 3 ölüş tən təksimləb, hər birisi bir ölüş mirasqı erişdi. Xiaoji bu işten xəbər tapqandan kiyin, bovam mumamnın mirasığa atamnın ornıda varislik qilish hüququm bar dep qarab, tağısı ve hamılarını izdep berib, atısığı təvə mirasını özüge qaytırıp berişini tələb qıldı. Bıraq tağısı ve hamıları atanımızdan birinci rət varisi bar. Xiaoji'nin varislik qilish hüququ yok. Onun üstüge Xiaoji kiçikiden anısı qaytı yatlıq bolğan öydü bildi turğan. Boğusi momusu bilen beriş kilişi üzülüp kalgan, varislik hukukudun məhrum kalgan deyişdi. Şunun bilen Xiaoji Xalıq Sot Məhkemesi'ye arız kılıp, Xalıq Sot Məhkemesi'den özünün orun besip varislik kiliş hukukunu qoğdaşını tələb kıldı. Ondaqda Xiaoji kiçikiden anısı qaytı yatlıq bolğan öydü bildi turğan bolsa, Boğusi momusunun mirasığa atısının ornını besip varislik kılalamdı. Bu dilo misali orun besip varislik kiliş meselesi'ye çetildi. Orın besip varislik kılış, varislik kılgıcı, varislik kılınğıcıdın burun ölüp gelse, varislik kılgıcının bivasta kandaş evlatları varislik kılışka hukukluk miras ölüşüge orın besip varislik kılışını körstüdü. Orın besip varislik kılgıcı kaldırıp ketken miras orın besip varislik kılınğıcı bolsa, orın besip varislik kılınğıcıdın burun ölüp ketken perzentler orın basar boludu. Mirasqa orun besip varislik kılıdığan orun basar varis bilen bivasta kandaş evlatları orun basar varis boludu. Varislik kılınğıcı orun besip varislik kılınğıcı. Orun basar varis meyli er yaki ayal boluşudun qati nezer kanunda

belgilengen şartke uygun bolsala orun besip varislik kılış şekillenidu. Haqtalab kanun dasturida orun besip varislik kılıdıgan iki xil ahval belgilendi. Biri varislik kılınguchinin farzandlarının bivasta kandaş evlatları orun besip varislik kılış. Yani biri varislik kılınguchinin akufka açsınalarının farzandları orun besip varislik kılış. Kanun nizamga asaslanganda orun besip varislik kılış üçün tövendiki 4 şart hazırlanışı kerek. Birinci, varislik kılınguchinin farzandları özdün burun ölüp ketken bolışı, orun besip varislik kılışının kanunda belgilengen aldıngı şartı. İkinci, orun basar varislar orun besip varislik kılınguchinin bivasta kandaş evladı bolışı kerek. Üçüncü, orun besip varislik kılınguchi varislik kılınguchinin farzandları bilenle çeklenidu. Törtinci, orun besip varislik kılış kanunda belgilengen varislik kılış kıla tətbiqlanidu. Yoxurdaki şartlarını bu dilo misalı birleştirgende, Şauji orun besip varislik kılış hukukuğa ige. Varislik kılgıcı hayat vaxtıda bəhriman bulunduğun varislik hukukudun məhrum kalmağan ya ki vazgeçmegen bolsa, pərzantları orun besip varislik kılısı buludu. Varislik kılınguchinin pərzanti özüdün burun ölüp ketken bolışı, orun besip varislik kılışının kanunda bekitilgen aldıngı şartı. Bırak orun basar varisini kimden bekişi, varislik kılınguchi bilen alaqısının buluş bolmasıqı, orun besip varislik kılış hukukuğa təsir yetkizmeydu. Şaujiye'nin atısı Şaujiye'nin boğumamısının burun ölüp ketken. Şunun üçün Şaujiye kanunluq orun basar varis bulup, atısı varislik kılışkı tigiştik maras ölüşüge orun besip varislik kılış hukukudun bəhriman boludu.

sevimlik radyo anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

ömürümde meni qadirlash uchun menga yo'liqqaningizga rahmat. Hayotimning xushalligi siz. Muzlig'an qalbimni illatgan o't siz. Sizni qadirlayman. Ömürümning oxirigacha birli sizni so'ydiganimni hech bir kishiga bildirmay, bir sizni so'yaman.

Sevimli dostlar, programımız devam ediyordu. Muhabbetli küylerimi anlat bittik. Elbette biz her bir programımızda güzel tavsiyelerimizde mi sizlere sunup geliyordumuz. İktisat doğrusudaki tavsiyelerimiz mi? Muvaffakiyet doğrusudaki tavsiyelerimiz mi? Programımız kayıtıp gelsek, dünyada meblağ silip iktisadi ünüm yaratışının şekilleri intayın köp olur diken. Bunların içi de ziyansız paydası en köp boğan bir xil meblağ siliş şekli var. Onda olsa bu xil meblağ siliş şekli zadı kaysıdır. Yani öz özgü meblağ siliş şekli. Şimdi bizden bir ömür koğuluşluğumuz tekim yakış şarayet azadı durmuş geçiriş. Bu elbette nemeden ayrılanmaydı o degende özümüzgi meblağ silişten ayrılanmaydı. Kelgüsünüzgi nispetten kaymı kıpkağın bolsanız özünüzgi meblağ silin. Belki deslepte meblağ siliş ünüme tazı köründerlik bu maslıqı mümkün. Bırak vaqtsızge ilgiri toğır tallıqallıqınızı ispatlap berdi. Pulunuz her kancı köp bolsa mı bazı ısırap kısınız onundan ayrılıp kalısız. Yetip yese tağımı doşum apto degen gep ba. Орныңыз һәр қанч юқыр болсымы, аман бір күні оныңдан айрылсыз, оныңдан құрық қалысыз. Пәкәт ықтыдар, сапа вә қысләтіні азырлысыңызла, ол сізіні ташлап кетпейді. Өзіңізді білім, әкіл, сапа, сағлам бәден жәтін күшлен дұрсыңызла, бұл өзіңіз үшін интайын пайдалық болады. Шоға өзіңізге давамлық мәбләғсен ішін ұнтып қалма. Qiynamsa, güzel tavsiyelerimizdinkin, güzel küylerimiz davamlıqsız üçün yağraydı.

башкы киши эс кып буланбайт. Мунун доорусу şu yakşı köygen kişinin bir külküsü, bir didari, bir tanpuşçuri. Endi muhabbette yakşı görüşkellerinin bir-birini kadirlep üçüşü, bizge muhabbetinin kımmet hikayelikini yeni bir kıytımı yüz kıldırdı. Şu sansızlığan muhabbet hikayesi bizge muhabbetini hakiki tanıtıdı. Elbette muhabbet karmakka erişmek nait asan. Lekin kadirleşini bilmişsiniz, o mengüsüzden emez. Bir qitimlik haqiqiy muhabbatni ketkizib qo'ygan kishining qaytishi uchun muhabbatni uchratmoqqa intayin qiyin. Cho'g'lashqa muhabbatni yo'liqqan odamlaringizni cho'qim qadrlang. Eng go'zal muhabbat sizning bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz yana sizlar uchun.

Sevimli dostlar, programımız dalmış ovatıdı. Hemeyle gün məlum, turmuşta köplügen özgür işler buludu. Hizmettiki özgür iş, salayettiki özgür iş, muhittiki özgür iş digendek. Endi bu xil özgür işler, ahirki hesapta, hayattiki özgür işini keltirip çıkardı. Manın muşu özgür işler davamı da, biz tavzunimiz, özümüzün yanı davamlıq özgertimiz, şu özgür işlerge, özümüzün maslaştırışka tırışçalık köstümüz. Endi hayatımızdaki özgür işlerin kandak buluşunun katli nezer, biz çokun her kandak özgür işge külüp durup muamele kılıp, dadıl pozisyaya tutuşumuz gerek. Şundak boğanken, biz çokum aldı bilen, özümüzgü özümüz en yakşı muamelini ata kılışımız gerek. Özgü yakşı muamele kılış, herkes mi özlü halıgança meylegi koyu yetişti gelikemez. Belki kayser irade bilen hayatının yukarı çoksa yamıştır. Psikolojiye kitaplarda özünü özü perviş kılış, özü bilen çıkış ütüş, özünü özü bezleş, özünü özü kayıl kılış digende keplen uçurtup durmaz. Muşu del şu özgürüş devamıdaki sizin pozisyaya meseleniz. Şuna özünüzde suyun. Kuşal buluş kütüksük işlerini kuşal bulun. Artıkça işler için özünüzde çarşıtıp koyma. Nişanınız, arzularınız için tırışçalık köz dışını unutup kalma. En güzel muhabbakiyet sizden bulsun. Yakinemizse en güzel köyümüz nöbeti siz için yaraydı.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 5. ayının 11. günü, Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Dövültümüz yeniçi ul esliha kuruluşunu tez ilgiri sürmekte. Güycü ülkesinin Güyan şehri. Sanşi ülkesinin Çangji şehri ügünüş, tekşürüş, tüzdüşünü bir gavdileştirip ilgiri sürüp, ügünüş tərbiyenin çoğunqırılışı ve emeli buluşuğu törtkü boldi. Köpleyen aldıngı körsatküşlerden dövültümüz ixtisadının muqim yaxşılınış vəziyeti ayan boldi. 2025 yıllık küzge açlıq setiviliş onuşluq tamamlandı. Güzel ekologiya arqılıq, yazlıq mədiniyə sayahiyeti davamlıq kızıp getdi. İran Amerika oturuğu koygan oruç toxtutuş layihesiga inkas qaytırdı. Amerika 20-dan artıq hərbi paraxotumuz İranı qamal qılışqa qatnaşdı dedi. İran Angliya bilan Fransiyanı krizisni yığırlaşdırmaslıqqa agahlandırdı. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimiznin təfsili məzmunlarda bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslıq rahbiri kadırlarının Partiya 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat baskıçını doğru igelleş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğun kır ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Daşını bitirip imtihandan ötüp bu otur mektepke kelip dal gayur bilan bir işxanda xizmet taşıp qaldı. Onun xizmetke çıkınığa 3 yıl boldı. İşxanda faqat işkimizi tan düşüydü. O əsli xizmetke çıkan işkinci yılıla toy qılmaqçı boldı diken. Toyunun gibi çıkan günlərdə dadısı qatna şahadiyesini tügep gedib diken. Toy mükayniye sürülübdü. Kiyin kız başqalardan ketip qaldı. Bu gəplərinin həmisini işxandaki qalbi nur muallim dəpbəygen idi. O, oqış bitiribla Muşi mektepki taqsim qılınırdıken. İşləv atqınığı 10 yıldan iş bitir. Sürlügen iş buzula deyən şu. Çoğla toy deyən ömür sodisi. Ölüm bilən toy birli kəsə oval qızını köçürüb andın ölümünü uzatış gerək deyiddi. Qalbi nur muallim gepinin axırını şundaq düşürgen idi. Xayur, kuş cak-cak, tarışcan şəkid idi. Onu yaxşı görmüsəm mi, ləkin yamamı görməkdi. Mening kelishim apsining g'ayurni tezroq to'y qilishga suylayotgan vaqtlar ekan. Mening mu cho'nglarning gapi bo'yicha xizmatga chiqib, nenim butun bo'lgandan keyin qildigan birinchi ishim to'y qilish edi. Ishxonadagilarning dastlabki ikkimizni qo'shib qilgan chaqchaqlari bora-bora nasiyatga o'zgarganda, ikkimiz tabiiyla bir-birimizning avval o'ylashtirgan nishoni bo'lib qoldik. Shunda qilib, tushib kelgandekli to'y qildik. Shu chaqlarda cho'nglarning to'yi avval muhabbeti kiyim bolsa, tekhimu tatlıq boludu degenlerge haqiqatdan çin bütken idim. Onun otlıq bağırda özümlü dünyadaki en baxtlik ayal dap qara etdim. Üçüncü yeli kızımız doğuldu. İki kişilik dünyamız əmdi üç canlıq kiçik aylıq aylandı. Baxt ilki de yılla tez ötdi. Öy, maşını seti olduq. Turmuşumuz xatırcam idi. Əpsuz, köp əpsuz. Kiyince, Qayurunun kalısı xizmətin istiba berib, ticaret qılış xiyalı kırıb aldı. Qacangıcı maaşı qarablı oldurmuz. Mektəbdən çıxıb ticaret qılayım ikin dəb oylaq qaldım, dedi o bir gün. Həmin əsimiz təl, ya maaşımız yetmək qalğın yer yoxu. Öyünün qarızımı yıl axırda tügeydim. Nemişki turublu ticaret qığınız kəp qaldı, dedim əcəbini. İşki doq, üç bulduq, yeni tört mü bulamız? Pul köplü qımaydıqandı. Pulu köplük kımaydı. Bırak 10 metçil işleyen hizmetini şundakıl taşlamsız, neymi ticaret kılarsız? Yemek işmekten paydası bək köpken. İsil kılıp bire çayxanı açayım ikin deymen. Hiç kaysımız ticaret kıp bakmıgan. Biz çayxanı ticaretini kancılık düşünümüzdeyiz. Ondak yengillik kımman. Aval kıp bekip paydası bolsa andın hizmetini taşlısınız mı meyletti? Sonu kömey durup ötükünü silivəsiniz bulmaz. Ticaret deyən, təvəkkülçülük deyən gəm. Yeni kilib, işləvi tüb qandaq ticaret qılı mən. Ənsir mən,

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Вьетнамдын метро шопуру болгон 15 жылдын буянкы 789-нчи кетимдик акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жиддий кесендин операциясына тайярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, emdil bir makalını tavşırıp boğaydı. 6 saat dinkin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:30. Rehim aka bir günlük hizmetin başladı. Bu şehrin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp akan o, başka yurttan gelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunur. Seher saat 5:20. Bugünkü Tunci 58. yolunun koça avtobosu, Şihaba avtobos başbekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyaşının ufuktan çıkınını yolda mangaç kütüveliş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehirin harareti ve hayatlığı.

0: Kimlerinki?
1: Günde anlatmaz.
2: Dünyada nurgun pıraklar var. Ama bazılar sesik pıraklar alaydı kızıqıdı. Bu kıl kumar ve adamlar adeti özünü kontrol kılanmaydı. Pırımısı turanmaydı. Ama bazılar muşunda galiti pıraklarını pırap, kesel bulup gelip, doktor hanıgımı berip kalıdı. Ondaqta, bu kıl sesik pıraklarının işçige zadı kandak mağbetliler yoşırınğan. Nemiş için bazılar bu pıraklarını

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik, eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tangat quzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Men börek. Uxlamay tangat quzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?

Nevriler boğumamısının mırasıqa varıslı kılalamdı. Wang Xiaoqiang'nın nevri sanlısı Wang Xiaoxing bilen Zhang Jian toy kılgandın kiyin oğlu Xiaoji toğuldu. Xiaoji 3 yaşkı kırgende Zhang Jian keselik sebepedin vapat boldu. Xiaoji'nin anısı başka yurtka yatlıq bulup, Xiaoji öz anısı ve ögey dadısı bilen bile turmuş keçürüp, boğusu momusu bilen alaqısı üzülüp kaldı. Kiyin Xiaoji'nin boğusu momusu arka-arkadan vapat bulup, bir neçe eğiz öy ve azıraq banka amanet pulu miras kaldı. Xiaoji'nin tağısı ve hamıları Xiaoji'ye uxturuş kılmağan əhvalda ata anısının mirasını 3 ölüş tən təksimləb, her birisi bir ölüş mirasqa erişdi. Xiaoji bu işten haber tapkandın kiyin, babam mumamnın mirasığa atamnın ornıda varıslı kılış hukukum bar dep qarap, tağısı ve hamılarını izdep berip, atısıgı təvə mirasını özüge qaytırıp berişini tələb kıldı. Bırak tağısı ve hamıları atanımızdan birinci rət varısı var. Xiaoji'nin varıslı kılış hukuku yok. Onun üstüge Xiaoji'ye kiçkiden anısı qaytı yatlıq bolğan öydü bildi turğan. Boğusu momusu bilen beriş kilişi üzülüp kalgan, varıslı hukukudun məhrum kalgan deyişdi. Şunun bilen Xiaoji Xalıq Sot Məhkemesi'ye arız kılıp, Xalıq Sot Məhkemesi'den özünün orun besip varıslı kılış hukukunu qoğdaşını tələb kıldı. Ondaqda Xiaoji kiçkiden anısı qaytı yatlıq bolğan öydü bildi turğan bolsa, Boğusu momusunun mirasığa atısının ornını besip varıslı kılalamdı. Bu dilo misali orun besip varıslı kılış meselesi'ye çetildi. Orun besip varıslı kılış, varıslı kılgıcı, varıslı kılınğıcıdın burun ölüp gelse, varıslı kılgıcının bivasta kandaş evlatları varıslı kılışka hukukluk miras ölüşüge orun besip varıslı kılışını körstüdü. Orun besip varıslı kılgıcı kaldırıp ketken miras orun besip varıslı kılınğıcı bolsa, orun besip varıslı kılınğıcıdın burun ölüp ketken perzentler orun basar boludu. Mirasqa orun besip varıslı kılıdığan orun basar varıs bilen bivasta kandaş evlatları orun basar varıs boludu. Varıslı kılınğıcı orun besip varıslı kılınğıcı. Orun basar varıs meyli er yaki ayal buluşudun qati nezer kanunda belgilengen şartke uygun bolsula orun besip varıslı kılış şekillenidu. Haqtalab kanun dasturida orun besip varıslı kılıdığan iki xil əhval belgilendi. Biri varıslı kılınğıcının perzentlerinin bivasta kandaş evlatları orun besip varıslı kılış. Yani biri varıslı kılınğıcının akufka açısınalarının perzentleri orun besip varıslı kılış. Kanun nizam asaslanğanda orun besip varıslı kılış üçün tövendiki 4 şart hazırlanışı kerek. Birinci, varıslı kılınğıcının perzentleri özdün burun ölüp ketken buluşu, orun besip varıslı kılışının kanunda belgilengen aldıngı şartı. İkinci, orun basar varıslar orun besip varıslı kılınğıcının bivasta kandaş evladı buluşu kerek. Üçüncü, orun besip varıslı kılınğıcı, varıslı kılınğıcının perzentleri bilenle çekilenudu. Törtinci, orun besip varıslı kılış kanunda belgilengen varıslı kılış kıla tətbiqlanudu. Yoxurdaki şartlarını bu dilo misalıq birleştirgende, Xiaoji orun besip varıslı kılış hukukuğa ige. Varıslı kılgıcı hayat vaxtıda bəhriman bulunduğun varıslı hukukudun məhrum kalmağan ya ki vazgeçmegen bolsa, perzentleri orun besip varıslı kılısı buludu. Varıslı kılınğıcının perzenti özüdün burun ölüp ketken buluşu, orun besip varıslı kılışının kanunda bekitilgen aldıngı şartı. Bırak orun basar varısını kimden bekişi, varıslı kılınğıcı bilen alaqısının buluş bulmasıqı, orun besip varıslı kılış hukukuğa təsir yetkizmeydu. Xiaoji'nin atısı Xiaoji'nin boğumamısının burun ölüp ketken. Şunun üçün Xiaoji kanunluq orun basar varıs bulup, atısı varıslı kılışqa tigişlik miras ölüşüge orun besip varıslı kılış hukukudun bəhriman buludu.

Qadirli do'stlar, programmamız davom etib yotadi. Sevgimizni jakalığınız barlığını bilmen. Meni özünüzdən bəkərək söydüyünüzdən mi bilmen. Lekin sevgimizni pinhan saqlayli. Bəxtimizgə başqalarının əsət qilishini faqat xalmayman. Rəngdar kepenəklərinin ətrafınızda pərvanı buluşini xalmayman. Sizni tənha qalbimdə hiç bir kişiyi bilindirmesin cimcit söyme. Hayatımızın şunçilik kısa ikenli ki söygü bilen huşal kuram yaşaşka aralıydı. Bu ömrümde beni kadirleş üçün bana yoluk kınağınızı rahmet. Hayatımın huşallık siz. Muzluğan kalbimde ıllıtkan ot siz. Sizini kadirleymen. Ömrümün ahırgıca birli sizni söydiğinimni hiç bir kişiyi bildirmey, bir sizdeni söyleyemem.

Qadirlik anlıqçılar programımızın almaştırıvatımız Alavatqanla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Oylumay dəb baxdım qançı rət seni, berib mu baxdım həm üzümgə vədə. Ləvzilər ülərkən pıraqda gülüm, bir üzün toğırlıq gəb boğa yədi. Tərpin besilmaz, ağzıda əlnin, Kulukun kızıydı senin mi belkim? Başka bir sevdadır o aşıklık digen. Beşiği kegen de bilidu herkim. Bana bu aşıklık, bana bu muhabbet. Muhabbette birisini yakışıklığa hissiyatını şu adamdan başka kişi eskip bulanmaydı. Onun doğrusu şu yakışıklığa kişinin bir külküsü, bir didari, bir tank uçuruyor. Endi muhabbette yaxşı görüşkellerinin bir-birini qadirlep üçüşü bizge muhabbetinin kımmetlik hikayelikini yeni bir qaytımı his kıldırdı. Şu sansızlığan muhabbet hikayesi bizge muhabbetini hakiki tanıtıdı. Elbette muhabbet karmakka erişmek nait asan. Lekin qadirleşini bilmişsiniz, o mengüsüzden emez. Bir qitimlik haqiqiy muhabbatni ketkizib qo'ygan kishining qaytishi uchun muhabbatni uchratmoqqa intayin qiyin. Cho'g'lashqa muhabbatni yo'liqqan odamlaringizni cho'qim qadrlang. Eng go'zal muhabbat sizning bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz yana sizlar uchun.

Sevimli dostlar, programımız dalmış ovatıdı. Hemeyle gün məlum, turmuşta köplüyen özgür işler buludu. Hizmettiki özgür iş, salayettiki özgür iş, muhittiki özgür iş digendek. Endi bu xil özgür işler, ahirki hesapta, hayattiki özgür işini keltirip çıkardı. Manın muşu özgür işler davamı da, biz tavlunimiz, özümüzün yanı davamlıq özgertimiz, şu özgür işlerge, özümüzün maslaştırışka tırışçalık köstümüz. Endi hayatımızdaki özgür işlerinin kandak buluşudun katli nezer, biz çokum her kandak özgür işge külüp durup muamili kılıp, dadıl pozisyaya tutuşumuz gerek. Şundak boğanken, biz çokum aldı bilen, özümüzgü özümüz en yakşı muamilini ata kılışımız gerek. Özgü yakşı muamili kılış, herkes mi özlü halıgança meylegi koyu yetişti gelikemez. Belki kayser irade bilen hayatının yukur çoksa yamıştır. Psikolojiye kitaplarda özünü özü perviş kılış, özü bilen çıkış ütüş, özünü özü bezleş, özünü özü kayıl kılış digen de keplen uçurtup durmaz. Muşu del şu özgürüş devamıdaki sizning pozitsiya masalangiz. Shunga o'zingizni suying. Xushal bo'lish kichik ishlarni xushal bo'ling. Ortiqcha ishlar uchun o'zingizni charchitib qo'ymang. Nishoningiz, orzularingiz uchun tirishchanlik ko'rsatishni unutib qolmang. Eng go'zal muvaffaqiyat sizning bo'lsin. Qiynamasa, eng go'zal kuyimiz navbatda siz uchun yangraydi.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıtımkı Cungo'u nazar programımız müşiyada hırlaştı. Programımızın diktori Şeringül Toğdi, Mesul Muharriri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Hem de diktinle, stansımızın anıtlayış aldı durgan başkı sarhıl programları da bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən? Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
2: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lovuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qotdi. Bir tomchi suv kalpikimizni nemdiyalaydı. Örkeşlep ikivatkan Changjiang deryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Hörmətli radio dinləyicilər, Can Əyniki proqramımız yenə sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostlar Məhlə İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bilik qulaq sepaqaylı. Mikroskopun dərəcəsi yuqur kötürüldü. Sünni muskul maşını adamını texnik güçlük mexanik biləkə egi qıldı. Bugün yolvas bilən müşiknin oxşaslığı toğrısını sözləb vermin. Siz yaxşı gördüğün bu bir qanç türlük puraq, rak kesilini kəltürüp çıxırdıqan səbəb buluşu mümkün. 99 moluq tınışıqış anlaş sezimiga ziyan yetkizendik. Bugün yana qızqarlıq bilimlerden sözlə bermen. Xoş qadirlik dostlar tövənlərimiz birlikdə bugünkü jahan sayahatimizi başlaydandıq. Qadirlik dostlar, dövlətimizdəki tədqiqatçılar mahirlik bilən layihələş arqalıq bir xil optiklik nepis pərdəni əsas qılıb, təkşi yüzlük mikro təsvir hasil qilish detalını tədqiq qılıb yasab çıxıb, əvrişki ölçəydigan yükləmə əynək partisiga işlətgan. Bu arqalıq adətki açıq meydanlıq optiklik mikroskopda tutuq meydanlıq mikro təsvir hasil qilish və toluq içki reflekslik təsvir hasil qilishni işə aşırıb, yuqori silishdirmə dərəcəsindəki optiklik mikro sürətkə erişkən. Bu detal adetki uçuk meydan mikroskopida birli vaqtda tutuq meydan mikro tasvir hasil qilish və toluq ichki reflekslik tasvir hasil qilishni amalga oshira oladi. Uçuk meydan optikalik aynak tasvirga qaraganda uning tasvir hasil qilish darajasi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan. Bu detalning qurilmasi oddiy, oson to'plashtirg'uli bo'ladi. Tan narxi bir qadar tuvan. Mashg'ulot qilish qulaylik bo'lib, havodagi avrichkining tasvir hosil qilishiga mos kelibli qolmasdan, yana suyuqlik muhitidagi jonliqlar tirik hujayrasining tasvir hosil qilishiga mos keladi. Qadirli do'stlar, tadqiqotchilar bir xil magnetlik birikma sun'iy muskulni tadqiq qilib chiqdi. Bu yangidan tadqiq qilingan sun'iy muskul an'anaviy sun'iy muskulga solishtirganda o'z og'irligining 1000 hassadan ortiq kuchinishga bardoshlik bera oladi ekan. Әуірішім сүні мұскул, инсалла мұскулының раван әркетігі тәкет қылыңған болып, машина адам, тақалмы үскіне вә биомедицина қатарлық нұрғын сахаларды қызық нұқтыға айланды. Әнәнуі сүні мұскулларының мәзмұтлықы етәрсіз болыш, иғыр нәрсіләні көтіріш тәс болыш тәк алатыны бұзып ташлаш үшін тәтқиқатчыла ғайет зор магнит күчі асылы қылалайдыған, төмір магнит данчыларыны бір қыл көп ықтыдарлық, қаттық материалдың ясалған шәкіліні әсті сақлайалайдыған полимер білән бірләштіріп, bir xil yeni yumshoq magnetlik birikma sun'iy muskulni ijod qilib, ko'tarish iqtidori va elastikligini ko'rinarli o'stirdi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, o'zgacha sirtqi yuzni bartaraf qilish usuli orqali temir magnet zaryadisi bilan shaklini asl saqlay oladigan polimer o'rtasida murakkab fiziklik birikish shakllantirgan. Bu xil moslashish roli birikma materialning mexaniklik iqtidorini kuchaytirib qolmay, yana uning sirtqi magnet maydoniga tez inkas qaytarish imkoniyatiga ega qilgan. Мүшік білән елвасының зады қандақ мұнасиеті бар? Нам картысы елвас, тән ұзылықы. Әркікінің тән ұзылықы 189-дің 300 сантиметр ғыча. Шысының тән ұзылықы 144-дің 177 сантиметр ғыча. Қойрықының ұзылықы 92-дің 107 сантиметр ғыча. Иғырлықы әркікінің тән иғырлықы 100-дің 261 килограмм ғыча. Шысының тән иғырлығы болса 75-дің 177 килограмм ғыча. Алайдылыки, күшлік оулығычы болып, өз білән оқшаш чонлықтыки, хатта өздің чон айваланымы бойсондыр алайды. Ола дайым елғыз әркет қылуды. Әр бір елбасының өзгі қас зіміні болуды. Мұқым оғысы болмайды. Көпенче тағы ормалықларды арылап, озуқлық қыздайды. Озуқлыны шадытты. Асасықы палет айрысы көп күшірайдыған, бұға, яу калақатарлық, туяқлық айваларын озуқлық қылуды. Намкартисі, мүшік. Тән ұзылықы, етілген өй мүшкінің отырчы тән ұзылықы 45 сантиметр. Құйрықының ұзылығы болса тәхминен 30 см атрапыда. Тән иғырлығы. Етілген өй мүшігінің отырчы тән иғырлығы 2175-тің 5.10-5 кг-ғычы болуды. Алайдылыки. Кечі дәркет қылышын яқшы көрді. Әркеті чаққан, сәкреш күммайыр. Құлашқа амырақ, өз бешімчі, чечен пакыз. Озы құлыны шадыды. Билік, чашқан, тошқан қатарлықларын ешін яқшы көрді. Кечіде өткір көрі сезімені сақлаш үшін көп мақтарда таурин толықлашқы тоғыр келеді. Чашқан вә біліқланың тенеде мол таурин бар. Оқшаш айла оқшымайдыған ұрықташ. Зоологларның байқышча өй мүшігінің 96% кені елвас білән оқшаш болып, оланың яшаш адатыдымы нұрғын оқшашықлар бар ішкен. Қадымкі заманда елвас ена чоң мүшік деп маталған ішкен. Мүшік білән елвас мүшік айлысығы тәвәй айван. Оланың аждатлары бұныңдың 30 миллион еллар елгірі яшыған дәсләпкен мүшік. Яғни ибтидаи мүшік деп аталады. Әсілі мүшіктің бәдән шәкілі азырғы өй мүшігі білән оқшаш чоңлықта. Лекин елбас білән мүшік айлысыдық айван болсымы, бір айлыдық оқшаш болмаған ұрықташқы тәрі.
Yolvas müşk ailesi, Yılpız kenci ailesi, Yılpız uruk dışığı tebe. Müşük, müşk ailesi, müşük kenci ailesi, müşük uruk dışığı tebe. Müşkünün sonay kurulması mı Yolvas'ın kegi en tayin okşaydı. Yolvas'ın ıskıltı karaydıgan bosak, o çoğaytılgan müşk tekle köründü. Muskul topunun tüzülüşü ve ölçümüden karganda, eğer müşük tedrici terakki kılıp, Yolvas bilen okşaş çoğunluktaki hayvanga aylansa, müşk ailesindeki bu işki göçkor hayvan birbirinin kiliş muğdak derecedeki küçük hayvan boğan bolatdı. Avazdaki perek. Müşk bilen Yolvas'ın avazda asman zimin perek var. Ularının avaz çıkırışının sırayı dəl ulanın iğizida. Şer, Yolvas Katarlıq örgürep avaz çıkıralaydıgan ayvallarının sönki tuluk katıqlaşmağın. Onun istige tıl sönkigi bir tal tarımış kuşulgan bulup, avaz çıkarganda ava tarımıştın ötüp, tarımışının sözülüşünü keltürüp çıkırdı. Tarmuş, avaz dairesini ken aytıp, ulanın avazını tihimi tüven hem tom kılıdı. En akırda, başka avaz çıkırış azaları bilen ortak təsir körüstüş neticisi de örgürgen avaz şekillendi. Bu xil öpküdün çıkıdığan örgürgen avaz pes, ama intan küşlük ve tarqılış dairesi ken buludu. 1000 metr yıraqlıktaki hayvallarımı ulanın örgürgen avazını anlayalaydı. Ama nurgun müşk ailesindeki küçük hayvallar, hem de Yılpız, Amerika şiriyi katarlıq, örgürgelmeydiğen hayvallarının tıl sünki bütünle katıqlaşıp ketken bulup, evrişimliki ve sözlüşçalıqı tüven. Avaz çıkırış yolları tar buluş katarlıq köpkıl sebepler tüpeyledin, örgürgen avaz çıkıralmaydı. Gerçi müşkün avazı Yolvas'ın ikide küşlük ve korkunuşluk bulmuşu mu, likin ula pat pat korek tatıdı. Ama Yolvas korek tatmaydı. Bu mu tıl sonra kurulması bilen münasebetlik. Nöbette, omu müzik itirap kılıngan bir kıl karaşuki, müşük avaz perdesi ya ki kikirdek muskuludun paydalınıp, avaz kilapanını tez süratli kengaytip ve taraytip, nəpəs iliş və nəpəs çıxırış ceryanı da havanın titrişini kəltürüb çıxırıb, xorulduğan avazını payda qılıdı. Əzalar dike pərq. Yolvasının köz qarçıqı yumulaq, müşkünün köz qarçıqı elib şəkildi buludu. Ulanın köz qarçıqı muhit nurunun küşlük acızıqı qarab çoğuydu, ya ki kiçikləydi. Əmma kiçikləş çoğuyun şəkli oxşumaydı. Yolvasının köz qarçıqı başdan axır yumulaq buludu. Kündüzü kiçikləb bir tal çəkitkə ayınıb, küşlük kuyaş nurunun közün çıxışının aldın alıdı. Keçidə cisimlərin eniq görüşkü toğır gəgəndə tiximi köp nurunu qıbıl qılış üçün çoğun və yumulaq alətki özgürüdü. Müşkünün köz qarçıqı oxşumaydı. Nur küşlük yoruq muhitdə köz qarçıqı kiçikləb tar həm tik bir sızıqçı qaylındı. Nur qovalaşqanda köz qarçıqı kiniyib çoğun həm yumulaq alətki özgürüdü. Bu mu tiximi köp nur mənbəsini qıbıl qılış üçündü. Müşk ailəsidik ayvallarının tırnıqı intayın alaydı. Onlarının put parmağının uçuda ötkür tırnıqı babılıb, əgir bügürü həm ötkür. O oğlaş və dərək çıxışqı qolaylıq. Putunun astıdı qilin göz silincisi babılıb, ula bu qilin silincisinin yardımı da olcığı tivizsiz yıqılışı alaydı. Kaplandan başka, barlıq müşk ailəsidik ayvallar tırnıqını yığıvalı alaydı. Bundaq boğanda tırnaq upırışının aldını ilib, ötkür haltını saxlap qağılı buludu. Müşkü seliştirganda Yolvasının 5 barmıqı teximi roşan bulup, tüklürü köp, sönkü çoğun. Hücum kılış küçük küçlük, tırnıqı bilen beden şekli 10 tanasıp. Barlıq müşk ailesidik hayvallar işçi de Yolvasının tırnıqı en çoğun. Oxşaş bulmağın türdeki Yolvasının tırnıqının çoğun kiçiklik mi oxşaş bulmaydı. Adette yitilgen Yolvasının tırnıqının kenliki 12'den 15 cm gıcı buludu. Müşk ailesidik hayvallarının eğizde kişine ayran kaldırdığan etiliş, yipiliş bulunu var. Məsələn, Muz Dəvri namlıq karton filmdə işkital uzun uçluq çiş görünüb durğan şəmşərçilik Yolvas obrazı var. Köpsandaki şəmşərçilik Yolvaslarının inək sünki 85 gradus çoğun içilidu. Bunun içində şəmşərçilik Yolvasının o oğluğanda eğizini etiş dairisi yatta 122 gradus qeyidudu. Bıraq, onlarının çişləş küçüyə hazırqı müşk ailesidik ayvallarını kegi yetməydu. Likin yeni oxşaşlıqı mı var? Məsələn, inək sünki pəqət yuqurutu və nərkətlin əlaydu, on solğa yötkil əlməydu. Bu, müşk ailesidik ayvallarının pəqət ozuqlıqını parçalı alaydıqallıqı, ya ki izəlaydıqallıqını da düşəndürüdü. Onlar yeməkliklərini çaynaş qalmalısız qağaşqa, köp miqdardakı yeməkliklərini izib bulublu yutub, aşqazan suyuqluqı arqılıq həzim qılıdı. Xarakterdeki oxşumaslıq. Müşk ailesidik ayvallarının əmmisi tuğumu ovci, pəqət müşkli insanlığı köngən. İnsanlığı nisbətən bir qədər dostana, mecazımı bir qədər mulayim. Ama çaşkan, bilik ve kuş katarlıq başka küçük hayvallarını köygende bazı öy müşkleri tuğumu oğucılıqını namayan kılıdı. Eksice, Yolvas yavay hayvan bulu sıktı bilen adamlarga yoluqqanda dərhal hücum kılıdı.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımıza xalqancı buzğunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atkuzu etiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmetim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atkuzu səbəblik. Xizmetim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden əzaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?

nevriler boğumamısının mırasıqa varislik kılalamdı. Wang Xiaoqiang'nın nevri sanlısı Wang Xiaoxing bilen Jiangjian toy kılgandın kiyin oğlu Xiaoji tuğuldu. Xiaoji 3 yaşkı kirgende Jiangjian keselik sebepidin vapat boldu. Xiaoji'nin anısı başka yurtka yatlıq bulup, Xiaoji öz anısı ve öge idadısı bilen bile turmuş keçürüp, boğusu momusu bilen alaqısı üzülüp kaldı. Kiyin Xiaoji'nin boğusu momusu arka-arkadın vapat bulup, bir neçe eğiz öy ve azıraq bankı amanet pulu miras kaldı. Xiaoji'nin tağısı ve hamıları Xiaoji'ye uxturuş kılmağan əhvalda, ata anısının mirasını 3 ölüş tən təqsimləb, hər birisi bir ölüş mirasqa erişdi. Xiaoji bu işten haber tapkandın kiyin, babam mumamnın mirasığa atamnın ornida varislik kılış hukukum bar dep qarap, tağısı ve hamılarını izdep berip, atısıgı təvə mirasını özüge qaytırıp berişini tələb kıldı. Bırak tağısı ve hamıları atanımızdan birinci rət varısı bar. Xiaoji'nin varislik kılış hukuku yok. Onun üstüge Xiaoji kiçikiden anısı qaytı yatlıq bolğan öydü bildi turğan. Boğusu mumusu bilen beriş kilişi üzülüp kalgan. Varislik hukukudun məhrum kalgan deyişdi. Şunun bilen Xiaoji Xalıq Sot Məhkemesi'ye arız kılıp, Xalıq Sot Məhkemesi'den özünün oran besip varislik kılış hukukunu qoğdaşını tələb kıldı. Ondaqda Xiaoji kiçikiden anısı qaytı yatlıq bolğan öyde bildi turğan bolsa, Boğusu mumusunun mirasığa atısının oranını besip varislik kılalamdı. Bu dilo misali oran besip varislik kılış meselesi'ye çetildi. Oran besip varislik kılış, varislik kılgıcı, varislik kılınğıcıdın burun ölüp gelse, varislik kılgıcının bivasta kandaş evlatları varislik kılışka hukukluk miras ölüşüge oran besip varislik kılışını körstüdü. Oran besip varislik kılgıcı kaldırıp ketken miras oran besip varislik kılınğıcı bolsa, oran besip varislik kılınğıcıdın burun ölüp ketken perzentler oran basar boludu. Mirasqa orun besip varisli kılıdığan orun basar varis bilen bivasta kandaş evlatları orun basar varis boludu. Varislik kılınğıcı orun besip varislik kılınğıcı. Orun basar varis meydi er yaki ayal buluşudun qati nazar kanunda belgilengen şartke uygun bolsula orun besip varislik kılış şekillenidu. Haqtalab kanun dasturida orun besip varislik kılıdığan iki xil ehval belgilendi. Biri varislik kılınğıcının perzentlerinin bivasta kandaş evlatları oran besip varislik kılış. Yani biri varislik kılınğıcının akufka açısınalarının perzentleri oran besip varislik kılış. Kanun nizam asaslanganda oran besip varislik kılış üçün tövendiki 4 şart hazırlanışı kerek. Birinci, varislik kılınğıcının perzentleri özdün burun ölüp ketken buluşu, oran besip varislik kılışının kanunda belgilengen aldıngı şartı. İkinci, oran basar varislar oran besip varislik kılınğıcının bivasta kandaş evladı buluşu kerek. Üçüncü, oran besip varislik kılınğıcı, varislik kılınğıcının perzentleri bilenle çekilenudu. Törtinci, oran besip varislik kılış kanunda belgilengen varislik kılış kıla tətbiqlanudu. Yoxurdaki şartlarını bu dilo misalığı birleştirgende, Xiaoji oran besip varislik kılış hukukuğa ige. Varislik kılgıcı hayat vaxtıda bəhriman bulunduğun varislik hukukudun məhrum kalmağan ya ki vazgeçmegen bolsa, perzentleri oran besip varislik kılısı buludu. Varislik kılınğıcının perzenti özüdün burun ölüp getken buluşu, oran besip varislik kılışının kanunda bekitilgen aldıngı şartı. Bırak oran basar varisini kimden bekişi, varislik kılınğıcı bilen alaqısının buluş bulmasıqı, oran besip varislik kılış hukukuğa təsir yetkizmeydu. Xiaoji'nin atısı Xiaoji'nin boğumamısının burun ölüp ketken. Şunun üçün Xiaoji kanunluq oran basar varis bulup, atısı varislik kılışkı tigiştik miras ölüşüge oran besip varislik kılış hukukudun bəhriman buludu.

0: Bağçı rayonu Vadisqa jaylaşqan bolup, Jongo Vengriyanın özara mänpäät yetkizüş hämkarlıqının juş urup ravajlanışığı guwaq boldı. Şundaqla, qadimi kiçik bazarını yeni hayati küşke ege kıldı. Hörmätli radio oglucular töwende de ýygtanlar, bugünkü Dünya Nazar programımızda bolsun.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Jongo Devletlik Köşmelerini Başkuruş İdarısının yakında ilan kılgan sallık məlumatı da körüstülüşçe, bu yıl birinci pəsildə Jongo'a vizisiz kirgen çetellik 8.315.000 adem qeytim qeytip, oxşaş məzgildikidin 29.3% aşkan. Sancayetdiki eşitin başqa Jongo'a gelgen bağın sırı köp çetellik sayahatçilə bu yerge kelip sayahat kılış bilerli kana etlinip kalmastın, belki yine Jongo'nun tarihi medeniyet merkezi, sanayet şehri, Çigradiki küçük şehir Katarlık caylağı çonkur çöküp, Jongo'nun köp menbellik sekri küçünü yes kılıp, Jongo'nu tehimi hakiki, strolog, umum yüzlük kördü ve bunu yuğuruldu. Senşi ülkesi, Datun şehri, Yungan taş kemiri, 20-ci taş kemirinin aldıda İtaliyelik sayahatçı Claudia dostları bilen sürat küçüşüp hatırı kaldırdı. Hem de maktab mındak dedi. Şendürgücü bu butlanı 1500 yıldın artık tarıkı ige dep şendürdü. Bunundan bek heyran kaldım. Claudia torda Yungan taş kemirinin sürütünü kögendinkin nek meydanda ekskursiye kılışını ızcıl oylığan idi. O mındak dedi. Bu men kütkülü uzun bolgan sefer. Şun alayten düşendirgici teklif kılıp, butnun yasılış hikayesi ve taş oyma sen etini bilmekçi boldum. Datun, Jongo'daki Tunji Türküm'deki devlet tarihi medeniyet danlık şehirlerinden biri. Medeniyet sayahat baylıkı mol. Yakınki 2 yıldan buyan devletimizde işlengen Kar efsane Wukong namlık oyunun kızıp geçişige egişip, tehimi köp çetellik sayahatçile oyunun menziri tallaş orni Datun Katarlık Jongo kadimi şehirlerinin tarihi medeniyetige intayin kızıktı. Bu yıl 3. aydın buyan nurgun sayahat mulazimet supullarının Datun'ni Çigradın kırıp sayahat kılış zakızı devamlık köpeydi. Amerikalık sayahatçı Rachel Wellick bilen anısı Datun Huayan butxanısı'ğı kırıp, neps butlarga karap onun közünü üzelmedi. Ekskursiya ceryanıda bütün dikkati bilen çüşendirgücünün renglik heykelle hakkıdaki bayallarını anladı. Bu onun Datun'a 4. qetim kelişi. O Yungan taş kemiri. Hıngşendeki Şönkün butxanısı Katarlık mənzirin noktalarını ekskursiya kılgan. Rachel Wellick Datun'a kılgan 4 qetimlik sefirde Datun'daki kadimi imaretlerinin tarihi ve bedi sehri küçünü toluq yes kılıplı kalmay, yana Dao Xiaomian, Xiao Mei, Hun Yuan Langpong'a Katarlık özgiç taamlarını tetip baktı. O mındak dedi, ''Mən Datun'dan ibaret bu kadimi şehrini bek yaxşı görmen.'' Bu yerning tarixiy madaniyat asos cho'nqur. Kishilar qizg'in, mehmon do'st. Men do'stlarimni elib yana kelaman. 2024 yilining oxiridan buyon Datun shahri Chigradin vizasiz kirib 240 soat to'xtash faoliyat rayoni qatoriga kirgizildi. Tailandning Bangkok, Mongoliyaning Ulanbator, Rossiyaning Moskva Koreyanın Seol Katarlık çaylarına bevastı uçuduğun aviyatsiye liniyeleri ark-arkıdan eçildi. Tehimi köp çetellik sayahatçile bu yerinin dankını anlap keldi. Bu yıl çağallık dem iliş mezgilide Datun şehrige Çigradın kırıp sayahat kılış kızgıllıkı 735% aştı. Çetellik sayahatçile Datun şehir ahalıları bilen bile etigellik pazarına aylınıp, Dao Xiaomian etişini ögünüp, Datun'un turmuş özgeçilikini yes kıldı. Kadimi hoylığı kırıp, saz anlap, tarihi ahvalını körüp, şehrinin terakkiyat özgürüşünü düşendi. Datun'un danlık taamlarını tetip görüp, koçuladaki esil taamla bilen gızalandı. Datong şəhərlik mədəniyyət sayahat idarəsinin müavin başlığı Liu Haiping mındaq dedi. Bugün gündə çət əllik sayahatçilər Jungonun ən-ənəvi mədəniyyətini çoğqır yiz qilishini teximi ümit qılıdı. Datongdiki hər qaysı sayahat kooperativləri ən-ənəvi sayahat türləri asasında oxşaş bolmağan xeridarlar topunun qızıqışıqa asasən mədəniyyət sayahat məsulatlarını üzlüksüz beyitdi. Liu Haiping mındaq dedi. Keyingi qadamda biz Yungang xalqaro aerodromi bilan atrofdagi xalqaro aerodromlarning hamkorlashib

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш yolda ijtihod bilan izdinayotgan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radio o'quvchilar. Mushu vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi үгініш programmamizni anglashingizni qarshi olamiz. Men Arafat Hüseynja. Biz bugungi үгініш programmamizda boshuvchi Xi Jinpingning 2021-yilning 1-oyining 11-chi kuni ülke ministerlik derecelik asaslık rahbiri kadırlarının partiye 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat baskıçını doğru ilgileş gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021-li 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rahbiri kadırlarının Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni tərəqiyyat ideyasını çonqır ızçılaşdırış gerek namlıq sözünün bir qısmını anladınız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğun kuru ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Stasyonu bitirip, imtihandan ötüp, bu otur mektepke kelip, dəl gəyür bilan bir işğandı xizmet taşıbıp qaldı. Onun xizmetke çıkınığa 3 yıl boldı. İşğandı pəqat işkimizi tan düşüydü. O əsli, xizmetke çıkan işkinci yılıla toy qınmaqçı boldı diken. Toyunun gibi çıkan güllədə, dadısı qatına şadiyesini tügep gelip diken. Toy mükayneye sürülübdü. Kiyin, kız başqalardan ketip qaldı. Bu gəplərinin həmisini işğandıki qalb nur muallim dəpəyən idi. O, oqış bitiripla Muşi mektepki taqsım kılmıdıkken. İşlavatkını o 10 yıldan iş bitu. Sürlügen iş buzula diyen şu. Çoğla toy diyen ömür sodisi. Ölüm bilen toy birlik kese oval kızını köçürüp andın ölümünü uzatış gerek de etdi. Kalbi nur muallim gibinin ahırını şundak düşürgen idi. Hayur, kuş cakcak, tarışcan jigitliydi. Onu yakşı gömüsem mi, lekin yamamı gömekti. Менің келешім апсының ғайырының тезірақ той қылышқы сөйлеу атқан вақытлар екен.

Мо чоңланын кепи боюнча кызматка чыгып, ненин бүтүн болгондон кийин кылдыган биринчи ишим той кылыш эди. Ишканадагылардын дастлапты ишкимизди кошуп кылган чакчаклары бара-бара насиятке өзгергенде, ишкимиз табиила бир-бирибиздин авал ойлоштуган нишаны болуп калдык. Шунда кылып, түшкөгөндөкле той кылдык. Şu çağlarda çoğlanın toyu aval, muhabbeti kiyim bolsa tekhimu tatlıq boludu degenlerge haqiqatan çin bütkendim. Onun otlıq bağırda özümlü dünyadaki en baxtlı ayaldap karattım. Üçüncü yeli kızımız doğuldu. İşki kişilik dünyamız endi üç canlıq küçük aylığı aylandı. Baxt ilki de yılla tez öttü. Öy, maşını seti olduk. Turmuşumuz hatırcam idi. Əfsus, köp əfsus. Кийинче Гайурнун калысы кызматтан истифа берип, тижарат кылыш кыялы кирип алды. Качангычы мааш карап олтурмуз. Мектептен чыгып тижарат кылайм экен деп ойлоп калдым. Деди у бир күн. Хаминасыбыз тел. Я маашыбыз жетмей калган жер жокко. Үйүнүн карызы мо жыл ахырда түгөйдү. Немишке туруп эле тижарат кылгыңыз кеп калды? Дедим ачапынып. Ишки ток, үч болдук. Яны төтмө болабыз. Pul köplük kımaydıgandı. Pul bu köplük kımaydı. Bırak 10 metçil işleyen hizmetini şundakıl taşlamsız. Neymi ticaret kılarsız? Yemek işmekten paydası bek köpken. İsil kılıp bire çayxanı açayım iken deyme. Hiç kaysımız ticaret kıp bakmıgan. Biz çayxanı ticaretini kançılık düşünümüzdeyiz. Ondak yengillik kımman. Aval kıp bekip paydası bolsa andan hizmetini taşlasanız mı meyletti? Sonu kömey durup ötükünü silivetsiniz bulmaz. Ticaret deyen tevekkülcülük deyen gel. Yeni kilip işlevi itip kandak ticaret kılımın. Ensirmen, ben bu hayli küzettim. Benim işencim bak, yakşop gidiyordu. Zencir sıman kılıversek, ucağda siz mi işleymen deyip cevap atmayısız? Dedi o meydisi yumuşlam. Bırak, ben yenili ensireymen. Uptanırak oylu şeyliğe gayur. İş kılıp, ben hizmetin taşlaşınızını kollamayım ben. Hiç bulmuşsa hazırcı bulmaydı. Dedim, lakkıdı endişimle. Hotun kişi diyen bu zade. Şu günü hiç kayısımız, hiç kayısımızın kayılık alamadık. Şunun dinkin, gayur pat patlı bu gəpini dayıdığan bulu aldı. Azıraklı bir iş bulsa, ticaret kısam ondak bulmaydı. Bundak bulmaydı diyen de gəplerini kılıp, okutukçuluğunun cevabalıqlığı bilen ticaretinin yakıştı rabdını siliştirip duruladı. Ben ensir ettim. Bazen onun gəplerini onlav edip ticaretke kızıqıp mı kalattım. Ama yeni rət kılattım. Bu, üyümüzdeki dayıntılığı ilindiğin ama ızcıl gəpimiz bir yerin çıxmaydıgan temi boğan idi.

Bir yıldan keyin oğlum tug'ildi. Amni doktorxonadan chiqib uyda yotgan kunlarimning birida u sirtdan shunchalik xushal kirdi. Bugun oxir istifonamam topshirdim. Tasdiqlansizlar ishni boshlayman. Oxir qig'liqingizni qipsizda. Mening gapim u faqat o'tmaydi sizga. Yuzimning nepizligini vaqrab chaqirab jidal chiqamaydiganligimni. Ansirsam mu lavchilab qildiganligimni bilasiz. Shunga yoq deb tursam shunda qipsizda. Rast, men haqiqatan g'ayrat muallimning ayoldek mudirning ishxonasiga kirib yig'lab turib olamayman. Bo'pti, qanday qilgingiz kelsa shunda qilaver. Men tatu qarab yetib oldim. Men shu bolalarni sizni deb shunda qilaman-ku. Ha, mana tamoq pishdi. Shu asnoda opam oshxonadan chiqishi bilan gap uzildi. U tamoqni chalib bo'di yeblar fursatdan foydalanib o'zini sirtqa otdi. Özümü iki balığı anı bulup kalanda apamla ayıp gayruğa gip kalamadı. Balam, nim boldi? Sordu apam oğlumun tehi süt sınıp ülgürmeyen yumuran kızıl putlarını avaylap götürüp zakılab etdi. Bala işki boldi. Bırak, o hiç nimden hem kımayı istipa sorabdı. Dedim, ətlimi göç oğlumga endişi bilen karam. Bobdala balam, oylığını badu. Əkişemez mi? Bek mecazını iştikim mi? Apa, ondak deyinin bilen ticarda okmay kaskanda kılımız. Balam, ötkende şundak tep turvatıdu deyinin dila memu ensirgen. Oylap baksam, gayur mu kiçik olmasa, oylaşıp karar kıgandu. Şence bulmasa, hizmetini taşlamaydı. Ağzını üştme, okudu de. Neymiş kısa iş kılıp bir kılıdu, ekş dursu. Apamın bu gaplarını anlap, taza qayıl bulmasam mı, cimip kaldı. Köp ötmey, gayur öy kinişkisini rani yokuyup, bankıdan karız aldı. Hizmetimi istifa berip olgan tursam, emdi kollamısınız qanda kılmen. Şıkkan azğını pulga nemi kıgılı bolatdi. O meni manım ışındak bir qadam, bir qadamdan deyini keldirdi. Dəstibadla, muşındak bir patman karızgi boğulduğunumuzni bilgen bolsam, İstifa sorduğunda kirgende ben bu cidel çıkırıp saranlı kıpak aken ben. Gayret muallim mu bir uptan işlev atıdı ene. Hiç kim çetki kalkın yok ku. Siz onda kılamayısız. Hıraldap kürgeniydi o. Andın kuruk imizgesini şorap yatkan eldarının kulağı ilip dadam kattılı o ben buludu o diyene oğlum. Şundak bulsun. İçimdeki endişten aralı anlı odak boş itkan bu gibimini onun anlığın anlı mıhallıqını bilmedim. O, oğlunu əkildiş bilen hələk idi. Əmdi, həqiqətən qaydış yolumuz qanmıqan. Onunla obdan həmdən bulub mədət bəməkdən özgə heç qandaq ilacım yox idi.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дилстамдын метро шопуру болгон 15 жылдан буянкы 789-нчи кетимдин акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жидди кесендин операциясына таярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, emdili bir makalını taşırıp boğaydı. 6 saatten ikin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:30. Reyim aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp akan o, başka yurttan kelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunkur. Seher saat 5:20. Bugünkü Tunci 58. yolunun köçe abdobosu, Şihaba abdobos başbekitinin yolu çıktı. Şopur ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyacının tutuktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

Kula Serhil Küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez Küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevgili dostlar, programımız da almış vatudu. Ende muşu muhabbette sizini söyümen deyiş bilen işten atmaydı. O ata kılıç ve bedel töleşini üst çıkalıdı. Muhabbet şiirin tatlı sözler bilen kupa eylenmeydi. O bizden mesuliyet, mecburiyet talep kılıdı. Yakşı muhabbetini köz köz kılıç bir hacet. O yakşı emel bilen hemminin hevesini kozgaydı. Yakşı muhabbetini sözleş bir hacet. O güzel şerketleri bilen muhabbetinin en güzel ülgüsünü yaratıdı. Cepani kim tola tarsa güherini şu alur taştın. Güherini algıca taştın ni sevda ötüdü baştın. Bizde nurgun çin muhabbet hikayeleri ötken. Bazıları tılladı dastan bulup bizden kalbimizde nakışlengen. Bazıları ressamlarının kalemi bilen şair ellerimizin ilhamı bilen betleyin ünç kılınkan. Yani bugün biz o çin muhabbet köyünü üzülmez melodiye demlerimizde

Qadirli dostlar, programımız şu tapda dağılmışı vatudu. İşte bir minut keçkip kaldınız. Yolda maşini tosluk kalgandı dediniz. Başlıkınız bunu doğru düşendi. Azırak mücazim yok. Bir gün ruhsat soray digen dediniz. Başlıkınız bunu mu doğru düşendi. Hizmet kılıp çarçap kettiniz. Birden oyun oynayıp kaldığınızda aram aldırdınız. Bu mu doğru düşünüldü? Aeroplanga bir minut keçkip kaldınız. Aeroplan bunu doğru düşenmeydi kalıqını bildirdi. Doktorhanığa kesel davalatış için geldiniz. Kartınızda pul kalmadı. Doktorlar davamlıq davalaşını doğru düşenmeydi kalıqını bildirdi. Öyse tuvanmakçı boldunuz, öymülük şerketi dikile siz digen bahağa sası bombaydı kalıqını etti. Onda kosu ben nem demekçi, çarçısınız aramayalım. Lekin arzu armağı yetiş yolu da eşkimden ağırma. Ешкімнің сізге ярдам қымағалықыдың пұрсат бәмігелігінің ағырма. Пұрсатны өзіңіз ярдың, пұрсатны байқан, әм чын тұтып. Арзу армаларыңыз чоқым жырақтамаз. Өз арзу армалар елді тұршыватқан барчы достырымызға амет яр болсын, кен ондақ болса, әкілдіріміздің ені дағымлаштырып бағамыз.

bir dertlik boğan vaxtı da biz bəxtlik boğan bulumuz. Bizim günümüz güzel boğan buludu. Bana bu güzel gün bizim kalbimizde saklındı hem əslimi buludu. Yine güzel əslimilere merhamettir.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ol ilindin bir tokur daşı çıktığı, şu azlık kılamdı, dedi. Baharda buğla tuğuşku başladı. Lekin tuğulgan ahulanın 10-9 ölüp getti. Linka çuma kesili buğulanın tenini acizlitip etkeşke, ahulada tuğumu kemtüklük ba. Şun ula ölüp gitip atıdı, dedi. Ve küz pesilde buğulanın cüplüşüş mezgili kegirce, başka volilinladın küşlük, sağlam erkek buğulanı almaştırıp geliş gerek. Ondak bu maydiken, kileriyle ert yazdı tuğulgan ahulamı, bizni hoş kılanmaydı o, dep karıp, Aba deryasının boyda ötkizlidigan Stroyiça bayramı berip, erkek buğa almaştırıp gelişine karar kıldı. Stroyiça bayramı bizning mol usul tebriklindigan en-enevi bayramımız. Onun kilişi bilen yamğur peslimi yitip geletti. Men tuğuluştum burun, her kitim bu bayram kegende kişiler Irgun deryasını ötüp, Pırkırof berip bayram ötküzettiken. Kişiler topluşup nakşı etip usul oynayışıdıkken. O ganimetlerini almaştırdıkken. Bazı kabille ara toyla bolduken. Haşi bile Mariyamo şu bayramda tonuşup toylaşkanken. Kiyince bayram ötküzildiğen orun, Jurgan tündeki Aba deryasının boyuğa yöt geldi. Köplügen endala moşu mezgilde Aba deryasının boyağı kilip, özleri ipgegen miltik, ok dora ve turmuş lazımetliklerini o mesulatlarına almaştırışını yakış köretti. Bezde volilin bilen volilinle arısıdımı buğa ve başka lazımetliklerini almaştırışla bolatdı. Loriniske biz üçün en şençlik enda boğaşka, bizden o mesulatlarımızını köp vaxtlarda o almaştırıp epkit etdi. Şu ama bizden ışıltıdığa nesillerimiz haman toluq idi. Kabilimizden her yılı digüdek Aba deryasının boyuğu berip, bayram ötküzdüğalla bosumu, bizden o lilindin uyagi bardıgalla naayeti az idi. İsimde kilişçe, şu çağladı bizden volilindin nedo şaman bilen kündüla bir kitimden bağan idi. Nedo şaman, bayram mezgilde ölüp ketken bir şamanının depni murasımı da peri oynaşkı bağan. Kündü bosa, kıyın kozuqıdın yasalgan tonlağa at almaştırış üçün bağan idi. O, kıyın kozuqıdın yasalgan unlığan tonlağını boğulağa at berip, ulağa oruq, Sokal bir atını almaştırıp kegen idi. Yefolin onu mazak kılıp külgende onun at çıktın yüzleri bozurup ketken. Ve Aba deryasının boyda endala boğmağın bosu boptiken. Odul Mongullanı yenigi berip at almaştırıp gelettim. Tonurumgı iş boğmağın da üç at geletti. Enda digerlerinin hemmisi böyürken emes mi? Dep kaynap ketken idi. O almaştırıp gege atma biz bilen birer yılçı yürüp ahire ölüp getti. Lenkı o mesulatlarımızın elip Aba deryasının boyuğa erkek buğa almaştırış kumanadığın günü hava bulutluk boldı. Apam bir nesini aldın sezgendek o iştimizga. Yilen, Lenkı'yı obdan karacı mı? Onun bilen buğulanı sağ salamet kaytırıp gel. Dep tapılamaktı idi. İlen daim dadamğı əgişip yürgeşke, Adem'nin təbiyyətigə bəkli könük idi.

yeşil disiniz yeşil, sösün disiniz sösün idi. Voliylindeki hem meylen Hasan Hüseyin'in güzel manzarasını tamaşa kılmakta idi. O öz cemali bilen hem meylenle mebdon kılıvağan idi. Birden dinkin bir Hasan Hüseyin'in rengi süslüşüp nait tizla gayip oldu. Yani bir Hasan Hüseyin'in şekli özgermegen bolsama, bir demdila üstüge kül çeçiv etkendek valet kikilip, bayamkı körkemlikiden eser mi kanmadı. Hasan Hüseyin'in rengi özgürüş bilen, köpçülüknün rengi mi özgerdi. Bunun yakşılıknın alamatı emezsikerliğine hemme adem biletti. Apam aldırap şilin coğu kirip getti. Kardap ketken bu Hasan Hüseyin gayıp boğan dinkilla apam şilin codun çıktı. Onun yüzü de köz yaşları yaltırap durattı. O dadam üçün yaş döküşünü başlap boğan idi. Keş kirgende yelen kaytıp geldi. O apamını körüpla işki putunu apamının tızığa aldı. Onun közlürdün mü yaş tökülüp durattı. Apam onun həsretlik nəzirdin dadamının vapat boğalıqını bildi. Və yelənin beşiğa şapılaqlap durup. Yelən, mən sana nim digən idim. Sən nimişka Lincoln'ı billi elib gəməksən. Nimişka hə? Yelən, dəb nalı kıldı.

O xaşığı da bir buğunu əkəldürüb soydurdu. Bu, dadamın o dünyada mı buğunu minib yürüşü üçün idi. Dadam bilen birliyene onun ov piçiqi, tamakı kutusu, kiyimi, asma kazan ve çögülleri dəpni kılındı. Lekin bulanın hemmisini dəpni kılınıştın burun Nido Şaman'ın buyruğu bilen Roni bozu vetti. Ov piçiqini taşkı urup bisini kayrı vetti. Kıyın kuzgıdın yasalgan tamakı kutusunun tegidin piçak bilen töşk içi vetti. Kiyiminin yaksı bilen yenini kayç bilen kisi vetti. Kazan bilen çögününü taş bilen urup yancı vetti. Eğitilişçe bunda kımmığanda hayat kişiyle bala kazağı duçar bulamış. O kemtük nesleğe karab çeksiz azaplandım. Dadamın kiyiminin yakısı bilen yeni kesi vitildi. Onun boynu bilen bileki muzlap kala mı? O piçkinin bisi kayrı vitildi. O atkan olcularının terisini nim bilen acırta. Kazını bilen çögünü teşi vitildi. O göç püşürganda şorpi ikip getip otunu öçürüp taşla mı? Dadamın ip ketken nesillerinin birisinin mi sak emeslikige karab, könlüm buzulgan bolsa mı, jığıdın min testi özemini tutu aldım. Çünkü men jığlaplı taşlısam, apam tehimi azapkı kalattı. Dadamın en amırak o işte yilen. O dadam bilen bille ketmekçi boğandak, özüge görkü olavatkandak, tırnaklı bilen ormanını tınmayı tatlamaktı idi. Nedo Şaman onu besip durup, geliği piçakını sürmekçi bolup duruşuğa apam onu toxtu velip, "Yelenini bana kaldırıp koyunla," dedi. Nedo Şaman apamı karap koyup piçkini jığıştırdı. Apam dəpni murasımı başlanmay turupla yelenini ägeştürüp, birinci bolup dadamdan ayrıldı. Nedo Şaman apamının özünü öltürü velişidin ensirep, Yefolinini dərhal onun kendin ägiş berişki buyurdu. Kiyen Yefolinin deyişçe apam bargah ketuatka yolda, kiçik balladı kipine köse kipine qoğlap, kuşlanı köse ulanın avazını doğrap, yavu gülle uçursa ulanı üzüvelip, çeksigi kıstırıp oynapmangan. Bargah kegende bolsa, onun üstü beşi gül çemberek bilen tolıp getken. O, Şilincu'nun aldığı kegende, işçigi kirgili unumay, Lincoln'ın ismini çakırıp, jığlap getken. Dadam ketti. Onu çakmak ip getken idi. Şunadın ki ben, yamğurluk küllerdeki çakmaktan avazıga kavetli amırak bop kaldım. Güldürülgen avaz anlansıla, dadam bizgi gep kılavatkandak tuyguğa kep kalattım. Onun ruhi çakmakı yoşurungan. O, her kitim çıkılganda, cahanını lerzigi keltürgidek yorukluk tarkılattı. Dadam kütkini dek, buğlanı almaştırıp kilenmigenden üstüge, apamının külküsü bilen, könlükini mi billi ip getti. Damara burun bek külgün çekiydi. Könlük giyip yürüyüşünü mü kavetli yakış göretti. Dadam ketkendinkin, külkü bilen könlük onun cismidin gayip boldi. O, burun kıdekle buğu sigişini yakış gözü mü, sigivitipla kolu herkettin tohtap kalattı. Anvaqqın içe tegi yok hiyallağa əsir bolatdı. O, koturmaş püşürvatkan çağdımı, közlerden ixtiyarsız tökülüvatkan yaşla, koturmaş püşürvatkan kızıq taşının üstüge tamçılap, piş piş avaz çıxırattı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

O, bu sünkidin yasalgan çaş kısquşnumu takımas boldi. Çaşları kaçallı karsınız kalaymakan, çuvalçak idi. Kış girişi bilen onun çaşlarımı kışının tüsünü ilişki başladı. Kurgaklaşıp, akırıp getti. Apam kırlık yitip mükçeymekte. Roni işkimiz bolsak çoğun bombahtı idik. Roni dadamdın kağın mıltıkını öşnüsüge artıp İvan bilen haşiğe ägişip oğu çıkarttı. O Lincoln'ın oğlu buluşka hakikaten münasip çabdas mergen idi. Bir pay uhmu zayik etmeydi. Şu yılı kışta Volilingimiz işki çoğun hasılatkı erişti. Onun biri odun ağan osullarımız ziyadı mol boldi. Biz tolımı kımmetlik terillerimizge un, tuz, oh doğra ve başka Volilingladın 20 dek buğa almaştırdık. Boğullarımız kündün künge köpeğiyle turdi. Çuma kesildi ölgen boğuladın kağan konğırakla yine tağ cılgılları ve derya boylarda caranlaşkı başladı. Maria şu yılı kışta pahlandak bir oğul tuğdu. Haşible Maria digine dek onunki daşi dep isim koydu. Küçük daşi tolumu külgün çekiydi. Onun bizgi epgegen hoşallıkları az bombadı. Dadam ölüp getken dinkin, Nedo Şaman başkalı bir ademge aylınıp kaldı. Burun o sakal burutlarını vaktada ammaydı. Hazır her günü digidek sakallarını ilip pakız yürüdüğen boldı. Burun alı bulumaş kiyimle bilen ayalladık yasınıp yürse, hazır erle de kiyinip hakiki erkeklik kıyafetini esligi keltirdi. Yifolin Roni işkimizge. Silenin Egedo amarınla emdi şamallı kımaydıga okşaydı. Dep mi ölgirdi? Taşkı cihetteki özgürüştün başka adette köp gep kımaydıgan. Başkıla bilen köp berişkiliş kımaydıgan Nedo Şaman daim digidek şilin cosuğa mihman çakırdıgan. Ançkim işlağımı başkılanın mesleğetini alıdıgan bolu aldı. Bomo, onun ilgirki hemme işte özünün deginini yisap dep turvalıdıgan mijazdin zor derecede paraklık idi. Apam onunkiki berişini yakşı gömeydi. İş ve mesleğet bosla menili evet etti.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.